İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: yol kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
1: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.
2: Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Bir Radyo Nida 107.3.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

El Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi, bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Elimizdeki eserde zikredilen kelam-ı şerifleri sizlere her zaman olduğu üzere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey padişahlar padişahı ve ey bu kainatın maliki olan Allah Celle Celaluhu, bizleri yoktan var eyledin, kendine kul, Habibine ümmet eyledin. Bizleri imandan sonra küfre, hidayetten delalete, nurundan zulmete çevirme ya Rabbi. Bize ihsan eylediğin iman tacını başımızdan alma. Sırtımızdan şeriat gömleğini çıkarma. Alnımızın damarını, haya perdemizi yırtıp bizleri dünyada sefil, ahirette rezil eyleme ya Rabbi. Sırat-ı müstakim olan din-i İslam'da bizleri sabit-i kadem eyle. Rahman ve rahimiyetin ile bizlere tecelli eyle. Ey din gününün sahibi ve ey her şeyin maliki, cümle mahlukatın rezzakı, öldüren ve dirilten, ölü arzı ihya eyleyen, ölü kalplerimizi diriltip ihya eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükür edemedik, seni hakkıyla bilemedik. Seni ve senin zatını, sıfatını, celalini, cemalini hakkıyla bilmek nasıl olur? Buna imkan mı var? Biz fani, sen bakisin. Biz mahkumuz, sen hakimsin. Biz zeliliz, sen azizsin. Senin önünde acz ile secde eder, sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Senin rızan olmadan kimse bizlere yardım edemez ya Rabbi. Senin muradın olmayınca bir yaprak dahi kımıldayamaz. Ya Rab, bize yardımını esirgeme. Üzerimizde olan gazabını ref eyle. Bizleri lütfun, keremin ile affeyle. Mağfiretin ile şad eyle. Resul-i Haşimi hürmetine, Zat-ı Ecelli Alan izzetine, cümle enbiyanın rif'atine, Adem'in saffeti hılkatine, bizleri lütfu keremine gark eyle. Bizleri Habibinden ayırma. Nigahı iltifatına mazhar kıl. Ruhlarımızı sevdiklerinle aşina eyle. Yüzümüzün karasına bakma ya Rabbi. Bize adl ile muamele eyle. Affın ile muamele eyle. Yarın kabirlerimizden kalkıp mahşer yerine varıp bir ayak bin bir ayak üstüne bastığı zamanda beyinler güneşin hararetiyle kafatasının içinde kaynadığı o zamanda, o dehşetli günde, yevmi kıyamette, yevmi azimde, mazlum zalimin yakasına sarılmış, evlat babadan, baba evlattan, ana evlattan, evlat anadan firar ettiği günde, cümle enbiya diz üstüne çökmüş, gözler yuvasından korkuyla uğramış, hak mizanı kurulmuş, melekler kat kat mahşeri ihata eylemiş, sırat köprüsü nara ateşin üzerine gerilmiş, cehennem gayzından kudurmuş, ehli mahşere doğru hücum eylediğinde sevgili Habibin secdeye varıp ya Rab, ya Rab, kızım Fatıma, cümle ehli beytim sana feda olsun, ümmetimi bana bağışla dediği günde bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden ayırma. Civarında iskan eyle, şefaatine nail eyle,
iltifatına mazhar kıl. Amin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsrandadırlar. Ancak iman edip amel-i saliha işleyenlerle hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor. Allah'a sığın Celle Celaluhu, Allah'a güven Celle Celaluhu, Allah ile ol, Allah'ı bil, Allah'ı bul ve Allah-u Teala'da ol. Allah-u Teala'ya sığınana kimse bir şey yapamaz. Allah-u Teala'ya güvenen mahrum olmaz. Allah-u Teala ile Celle Celaluhu olan daima galip olur. Allah-u Teala'yı bilen fenalıklardan kurtulur. Allah-u Teala'yı bulan safaya erer. Her cefası sefa olur. Allah-u Teala'da olan ebedi olur. Sen bir sebepten dolayı halk oldun, yaratıldın, zuhura geldin. Nereden geldiğinin farkında mısın? Nereye gideceksin, bunu düşündün mü? Ne için geldin, ne için gidiyorsun? Bunları hiç tefekkür ettin mi? Alemi ulviden gelen her kişi bu dünyada ebedi kalmıyor. Bir gün şarab-ı mevti içip bu dünyadan göçüyor. İşte sebebi hılkatini arayanlar, niçin geldiklerini öğrenenler bu fani hayatta bakiliği kazanıyorlar. Zira dünyaya gelen girdab-ı belaya düşüyor. Bu bela deryasından kurtuluş iman, ihlas, amel-i saliha. Kur'an-ı Azimüşşan'a uymakla Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürümekle mümkün oluyor. Okuduğumuz ayet-i kerime Süreyi Aziz bunu haber vermekte bizlere. Asra kasem ediyor Allah Celle Celaluhu. Hangi asra? Birçok manalar vermişler. Asır için Resulün sallallahu aleyhi ve sellem doğup yaşadığı asır demişler. Resulün asrı ehline malum. Zümre-i Enbiya bu asırda tamam olmuş. 104 kitabın zübdesi olan Kur'an'ın nuzulü bu asırda. Sevgili Nebi Zişan'ın zuhuru bu asırda olmuş. Allah Celle Celaluhu ile kul arasındaki bütün emirlerin, bütün nehilerin ve Allah-u Teala ile kul beyninde ne olacaksa, maverayı hicabda tebliğe dair ne varsa hepsinin zuhuru bu asırda ikmal olmuş. Nuru evvel, bağısı sonra olan Habibi Hüda'nın hayatı ve evladının, ashabının, etbaanın ve evliyasının zuhuru yine bu asırda olmuş. İşte Allah Celle Celaluhu bu asra yemin ediyor. Asırdan murat ikindi namazı ile akşamın arası ne kadar yakın ise asr-ı Muhammed ile kıyametin arasının çok yakın olduğuna işaretle zuhur-u Muhammed'den kıyamete kadar olan asra yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Kıymeti dinleyenler, murad-ı ilahi ne olursa olsun, madem ki yerin, göğün sahibi yemin etmektedir, mesele kalmaz. Dünyaya gelen kimse kenarsız, uçsuz, bucaksız, korkunç bir denize düşmüş gibidir. Bu deryada birçok gemiler yüzmede, bir gemi var ki cah gemisi, mansap gemisi, dünyayı sevme gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var, tahrif, tebdil olmuş Yahudilik gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var, tahrif olunmuş, tebdil edilmiş Hristiyanlık gemisi, kaptanı yine şeytan. Bir gemi var, ladinilik, dinsizlik gemisi, kaptanı şeytan. Bunların gemileri zahirde sağlam görünmekteyse de hepsi gark olmaya namzet, muhakkak batacaklar, boğulacaklardır. Bu deryada bir gemi daha var. Bu geminin teknesi La ilahe illallah. Yelkeni Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dümeni akıl ve haya, taifesi Enbiyaullah. Bu nebiler kendilerinin isimleriyle isimlenen gemilerde bulunanlar,
şeytan ve insan şeytanlarından kaçıp bu gemiye sığınmışlar. Bu geminin ismi İslam dini. Kaptanı Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Yolcuları müminler, aşçıları ulema, tabipleri evliyaullah. İşte bu mübarek kaptan diğer gemilere sığınanlara ve denize düşenlere bir ip uzatıp gelin gemime binin, canınızı helaktan kurtarın diye nida etmekte, onlara sizin kaptanın elinden gemisini gasp ettiler, sizin kaptan da bizim gemiye iltica etti, kaptanınız burada, sizin kaptan zannettiğiniz şeytandır demedi. Bu söze kulak verip duyma nasibi olanlar hemen bu İslam gemisine iltica eyliyorlar. Bu geminin ipi Kur'an, merdiveni ise amel-i salihadır. Bu misali sizlere anlatmak için söyledik. Allah Celle buyuruyor ki, asra kasem ederim, bütün insanlar hüsrandadır, helaktadır. Ancak iman edip iyi ameller işleyen kendini hüsrandan ve helaktan kurtardı. Ancak iman ve tezahürü amalin mühimi olan hakkı tavsiye eden, kendisi hakta olup halkı hakka çağıracak, hakka eriştirecek sabrı tavsiye eden, yani kendisi sabırda olup da halka sabrı tavsiye eden kendisini bu hüsrandan kurtardı. Herkes helaktadır ancak İslam olan, iman eden, ameli saliha işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden canını helaktan kurtardı. Hüsrandan necata, yani kurtuluşa ulaştı. Kıymeti dinleyenler, her şeyin başı sabırdır. İslam'ın başı sabır, imanın başı sabır. Ameli salihanın, salih amellerin başı sabırdır. Fenalıklardan korunmanın başı, nefsin ile mücadele edip harama sabır eylemendir. Sabırsız kişide ne iman, ne ameli saliha, ne de namus kalır buyuruluyor. Sabrın birçok nevileri vardır, çeşitleri vardır. Evvela imana sabır, sonra taate sabır. Üçüncüsü musibete ve masiyete sabır. Bir de eşek sabrı vardır ki buna sabır diyemeyeceğiz. Bu ancak inattır. Zira sabır Esma-i İlahi'den bir mübarek isimdir. İmana sabır nedir? Bizden evvel gelen ümmetlerden bazılarını kafirler imandan döndürmek için ateşlerde yaktılar. Çarmıhlara gerdiler. Velhasıl 100.000 türlü eza ve cefalara layık gördükleri halde bunlardan bir tanesini dahi dinlerinden ve hak yolundan döndüremediler. Bunlardan ashab-ı Uhdud'u Allah Celle Celaluhu bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Yine ashab-ı kiramdan Mashar-ı Nur Bilal-i Habeşi ve Ammar'ın babası Yaser ve Sümeyye'ye yapılmadık eza ve cefa kalmamış. Fakat bunlar dini Ahmedi'den, Mahbub-u Rahman olan Muhammed'den yüz çevirmemişlerdir. Birçoklarının gözlerini çıkarmışlar, bir ayağını bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye bağlayıp, develeri başka başka iskametlere doğru kamçılayıp, bu müminlerin ayaklarını, vücutlarını parçalamışlar. Fakat onlar katiyen imanlarını terk etmemiş, bilakis onların eza ve cefalarına karşı sabır ile tahammül gösterip, Allahu Ehad, Resul Ahmet diyerek ve ölüm şerbetini yudumlayarak derece-i şehadeti ihraz eylemişlerdir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: elimizdeki eserde zikredilen kelamları bu ikinci bölümde de sizlere aktarıp programımızı sonlandırmış olacağız inşallah. İşte İbrahim Ethem Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri'nin Allah aşkından tahtı ve tacını terk eylediği herkese malumdur. Halbuki Firavun'un mülkü Firavun'a kalmadı. Hazreti Asiye'ye verilen mülk ise geri alınmayacak. Firavun azapta ve narda, yani ateşte, Hazreti Asiye cennette ve nurda. Rahmetullahi anha. Kıymeti dinleyenler, sabır sıfatullah'tır. Kainatta vuku bulan hadiseler bile bizlere sabır dersini talim eylemektedir. Bütün kainatı bir ol emriyle halk etmeye kadir olan Mevla, bu alemi 6 günde yarattığını Kitab-ı Hakim'inde beyan ediyor. Nebatlar 6 ayda yetişiyor, ağaçlar meyvesini senede 1 defa veriyorlar. Bazıları meyvelerini dikildikten 2 sene sonra verdiği gibi, bazıları 5, 10, 15 hatta 30 senede veriyorlar. İnsanoğlunun hılkati ise tohum ana rahmine düştükten 40 gün sonra kana, 80. gün et pıhtısına, 120. gün cana, ruha kavuşup 9 ay 10 günde dünyaya geliyor. 40 senede kemale ulaşır. Bütün mahlukatın hılkati sabrı teyenniyle vücut buluyor. Hep sabır etmeyle meydana geliyor. Yaptığımız iyilikler ve kötülüklerden göreceğimiz mükafata veyahut çarpılacağımız cezaya da sabır ile mülaki olunmakla Allahu Zülcelal Celle Celaluhu bizlere hiçbir şeyin acele ile olmayıp ancak sabır ile olduğunu beyan etmektedir. Bütün musibetlere karşı sabır Allahu Teala'nın metin bir kalasıdır. O kalaya sığınan, o libasa, o elbiseye bürünen dünya ve ahirette felaha erer. Necat sabırlar içindir. Ayat-ı Beyinat'ta Bakara suresinin 155. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ben sizleri muhakkak ki korku ile, açlıkla, size verdiğim mallarınızı elinizden almakla, sevdiğiniz kişilerin ruhlarını alıp onları sizlerden ayırmak ve onların ölümlerinin acılarını size tattırmakla, meyvelerinizi, mahsullerinizi elinizden almakla yahut nefsinizin meyvesi olan evlatlarınızı elinizden almakla imtihanlara tabi tutacağım. Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, böyle belalara düçar olup da benden ümitlerini kesmeyenlere, sabredenlere lütfu keremimi, ihsanımı müjdele. Böyle bir musibete düçar olup da tahammül gösteren sabr-ı cemil ile mücehhezdir. Kendilerine bir musibet erişip biz Allah'a aidiz, o mülkünde istediği gibi hükmeder, biz onun mahlukuyuz ve ona döneceğiz diyenler felaha, kurtuluşa erenlerdir. Rabbilerinden razı olanlar işte bunlardır buyuruyor. Hidayete erişenler işte bunlardır. Hakkın cennetine girenler, hak cemalini görenler işte bunlardır. Allahu Teala'ya Celle Celaluhu imanı olan, Mevlasından gelen belaya sabır, nimete şükreder. İster sabreyle, ister sabreyleme. Allah hakim, biz mahkumuz. Allah Celle Celaluhu mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Sabreyleyen kişi Allahu Teala'ya olan imanının miktarını öğrenir. Bu suretle Allah gafilleri benim böyle has kullarım vardır diye irşad eder. İşte Allah Celle Celaluhu kulunu imtihan etti demek bu demektir. Yoksa haşa, kulunu tecrübe edip onun bilmediği bir hareketini öğrenmesi manasına gelmez haşa. Estağfurullah. Allah Celle Celaluhu böyle imtihandan münezzehtir, beridir, uzaktır. Zira o alimül gaybi ve şehadedir. Hakkın imtihan etmesi demek Allah'ın Celle Celaluhu sırrı ilahi açıklaması demektir. Kıymeti dinleyenler, yaz günleri tutulan oruca, vaktinde tadili erkan üzere kılınan namaza sarılmak, malların zekatını cimrilik etmeden vermek, mahsulleri ektikten sonra neticesini itidal ile beklemek ve Allah'ın Celle Celaluhu her emrine imtisal edip nehilerinden kaçınmak, taate sabır göstermek demektir. Sabırlı olan kişilere nihayetsiz, hesapsız ecirler, cennetler, ihsanlar vereceğini Allahu Sübhanehu ve Teala vaat eylemektedir. Allah Celle Celaluhu vaadinden dönmez. Masiyetlere sabır da böyledir. Mesela bir kadın, dikkat çekici bir kadın, kendisini fenalığa davetini reddeden mert erkek kişi, Allah Celle Celaluhu indinde büyük mazhariyete erişmiş demektir. Fenalıkları, içki, kumar vesaire gibi nefsin arzu ettiği her şeyi Allah rızası için terk eyleyip tövbesine sadakat gösteren ve sabır eyleyen de aynı hidayete ermiş, ecr-i azime nail olmuştur. Kendisine hakaret edenin hakaretine tahammül gösterip karşılık vermeyen ve ona kin beslemeyen, bilakis ona ihsanda bulunan muhsin kişinin Allah'ın Celle Celaluhu sevgisine layık olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Cinayetlere vesaire felaketlere daima sabırsızlık sebep olmaktadır. Çünkü insan sabrı terk edince gazabının esiri olur ve neticede insan bir anlık hiddetle cezasını ömür boyu çekeceği bir fiil işler. Kötülere uyacak olursan mahkeme kapılarında sürünmekten başka ne elde edebilirsin? Buyuruluyor ki sabırsızın başı beladan kurtulamaz. Sabırlı ol. Sabır ile dut yaprağı, ipek ekşi üzüm ise pekmez olur buyuruluyor. Sabırsız olan dut yaprağını yaprak diye atar, onu işlemez. Üzümü de kemale ermeden yediği için gerçek tadını bulamaz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar ayet-i kerime ve buradaki büyüklerin kelamlarını, Muzaffer Ozak Hazretleri'nin de kelam-ı şeriflerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip etsin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri sevsin, bizleri bağışlasın. Rızasına uygun yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla buluşabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

El-Vehhab Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk.

0: kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. Saatler 12'yi gösterinceye kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, kolay gelsin, yayınlar diliyorum. Aşçek Gönlüm Aşçek adlı eseri istiyorum, tüm çalışanlara gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Merhaba, benim için sana geldim ilahisi çalabilir misin? Esma ben demişler, merhabalar efendim. Hangi sanatçıdan istiyorsunuz? Hayırlı sabahlar.

kolayca sövdüğümüz, hatta saydığımız, sevdiğimiz insanlara karşı dahi tek bir yanılgı yahut içerlenmeyle hududu aştığımız şu zamanda gönlümüz ve dilimizin edep filtresi nasıl olmalı sualinin muhteşem bir cevabı şu malumatla bence malumdur. Yahya bin Said'den rivayet edildiğine göre İsa Aleyhisselam yolda bir domuza rastladı ve ona selametle geç denildi ki bunu domuza mı söylüyorsunuz? Hazreti İsa şöyle cevap verdi: dilimi kötü söz söylemeye alıştırmaktan korkuyorum. Ferman adlı eseri rica ediyorum. Hikmetli Günler demişler. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar efendim.

hoş geldiniz efendim. Ben sizden son çandığınız Rabbim tut ellerinden adlı eseri istiyorum. Maide Leyla Can'a, İsmail'e, İsmet Hocam'a demişler. Hayırlı sabahlar efendim.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı programlar. Ay Güzelliğin Senden Almıştır adlı eseri istiyorum. Emekten Hatun ben, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.

0: Program bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni dönem umre kayıtlarımız devam ediyor. 5 Ekim 10 Aralık sömestr tatilinde ve 2 Şubat çıkışlı iki kandil bir arada Berat ve Miraç kandillerini kutsal topraklarda yaşamak isterseniz sizler de şimdiden yerinizi ayırtabilirsiniz. 0540 224 1073 bu numaradan umre programları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. 0540 224 1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 10.43 şu anda saatler, program sürüyor.
1: Ben hasta Bela, ben de Yardımcı'yı dinliyorum.
2: Dost kervanı.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar, dermanım sendedir, benim Allah'ım adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerin armağan olsun. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Sizden Sedat Uçan'dan Annem adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar.

0: her halini. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 11.08 şu anda saatler.
1: Dost kervanı.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Devam ediyor program. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Sedat Uçan sıraya düşecek istek üzerine Annem adlı eseri seslendirecek. Sizler de yazabilirsiniz 0543 224 0108 bu numaradan.

0: Program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde 0543-224-0108. Bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
1: Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben Ahmet Deniz. Aşkın Sardı İlahisini söyleyebilir miyiz?
0: Ahmet Deniz'e çok selamlar. Birazdan dinleteceğim istediğin eseri.
2: Mübarek cemalin görme.
0: Selamünaleyküm, nasılsın? Fatih Mansız Meftun eserini dinletir misin? Hayırlı yayınlar demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Mehmet abi kolay gelsin. Ben Fatma ablan Ey Sevgili adlı eseri istiyorum. Ben Rümeysa. Fatma ablam için Ey Sevgili adlı eseri istiyorum. Ben Rümeysa demişler. Dinleteceğim birazdan. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Tevhid Tabibi adlı eseri istiyorum. Çalar mısınız? Günün güzelliği evimize, Allah'ın nuru gönlümüze doğsun demişler. Amin. Hayırlı günler efendim. Mehmet Bey selamünaleyküm. Hani bir söz vardır ya, görmeden sevdim diye bir gün tanışmak da nasip olsun inşallah. Eşref Ziya Terzi'den Bir Güneş Doğuyor adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Tokaç EFS Hüseyin Özdemir abimiz göndermiş. Hürmetler abi, çok selamlar. Bekleriz inşallah bir gün. Saygılar. Hayırlı günler, Resulullah ilahisi istiyorum Havva arkadaşıma demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, Isparta Yavaş'tan Hüseyin Karaman Hasan Kılıç Atan'dan Ya Sabır adlı eseri istiyorum. Bursa ve Radoni'den selamlar demişler. Aleyküm selam, bizden de selam olsun. Dün bu eseri istedin galiba abine ama ben bulamadım. Bugün bakayım. Bazı eserler arşivde mevcut değil. Selamünaleyküm, Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin demişler Arzu ablan diye yazmışlar. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin, biz yine Kabe'de Hacılar adlı eseri istiyoruz, yayınlar demişler.

0: 0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz.
1: Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Ahmet Deniz.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Program sürüyor efendim, sizlerin seçmiş olduğu eserleri eşliğinde. Tevhid Tabibi adlı eser şimdi sıraya alacak. Selamünaleyküm, ben Bursa'dan Muharrem Polat. Sıradaki eseri tüm Konyevi Sofilerine, sizlere, tüm dinleyenlerinize hediye ediyorum. Dua eden dua bekleriz demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Hürmetler efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi, sizleri Sivas Şarkışla'dan dinliyorum. Aşkın Deryası Davacıyım adlı ilahi çalar mısınız? Bu ilahi bana, çocuklarıma, bütün Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Çok selamlar olsun bizden de Sivas'a. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eşref Ziya'dan Bir Nefeslik Ömür adlı eseri rica ediyorum. Aynı frekansta buluşup aynı hisleri paylaşan güzel insanlara, Radyo Nida dinleyen, bu aileye gönül veren her bir cana sevgili armağanımdır. Yüreğinize dert uğramasın. Ağlamayan, aldatmayan, iyi ki dedirten güzel yüreklere çıksın yollarınız, selam ve dua ile. Sağlık, huzur ve bereket dolu güzel bir gün geçirmeniz duasıyla demişler. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Esra ablamız göndermiş bu mesajı da. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. 14 yaşındaki ikizlerim Hafız Miraç, Hafız Miray için en sevdikleri ilahi sana geldim, çalar mısınız? Teşekkür ederim, kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Bu eseri dinlettim galiba ama. Hayırlı günler diliyorum herkese. Bir Tohumdan Bir Orman adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Devam ediyor efendim program, veda edeceğiz.
1: Mevla ibadeti farz kıldı bize.
0: Merhabalar, doyamadım Muhammed adlı eseri çalar mısınız demişler. Merhabalar efendim. Kolay gelsin sıradaki ilahiye eşime Nida efendim dinleyicilerine istiyorum demişler. Lütfü Çakıroğlu göndermiş. Çok selamlar abi, hayırlı günler.
1: Kalple.
0: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Muhterem Rabbim hizmetlerinizi, niyetlerinizi, ibadetlerinizi kabul eylesin. Amin. Allah razı olsun. Bursa Bağlar başından Önder Tunç ben, Diyahuddin'den Kınama Halimi Bülbül ilahisini istiyorum. Tüm kardeşlerime armağan olsun demişler. Aleyküm selam, hürmetler efendim, çok selamlar. Selamünaleyküm kardeşim, İstanbul'dan Meral ben, Celaleddin Adadan Azrail'i seviyorum adlı eseri istiyorum. Sadece kendime gelsin. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

Bilenler haç ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan tasavvuftan esintiler programıyla Mesut Yavaş hocamız yayında olacak. Yarın inşallah saatler onu gösterdiğinde tekrar yayında olacağız. Kabe'de hacılar adlı eser sonrasında doyamayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

İster güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan "iç" diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

İbn-i Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
9: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
10: Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

Osman bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. Hayır cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. Evet deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, bizleri sayamayacağımız kadar nimetlerle mücehhez kılan, iman ve İslam nimeti gibi büyük bir devleti bize ikram eyleyen, Cenab-ı Hak, Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, kainatın metamedarı iftiharı, peygamberlik halkasının son güneşi, Resul-i Kibriya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ise, sonsuz salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi evvela mübarek eylesin. Allah-u Teala okunacak olan ayat-ı beyinatlara bizlere en güzel şekilde ifadeler, cümlemize ise anlatılanlardan istifade etmeler ve dünya ve ahiretimizin en güzel şekilde kurtuluşa ermesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, anlatılanları hayatımıza tatbik etmemekten, mahşerin baharına rezil-i rüsva olarak uyanmaktan Cenab-ı Hak cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün sizlerle Kur'an-ı Azimuşşan'da bir olay üzerine ayat-ı beyinatların semanın kapılarının açılmasına sebep olan büyük bir meseleyi konuşmak üzere bir ayeti kerimeyi müzakere ve mütala edeceğiz. Şunu bilmek gerekir ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı hüküm ayetlerini bildirir. Bir kısmı insanlara cenneti ve cehennemi bildirir. Bir kısım ayetlerde ise Cenab-ı Hak geçmiş ümmetlerden veya bazı olaylar üzerine ayetler iner. Olay her ne kadar hususi ise de manaları umumidir. İşte gelin sizlerle asrımızda Müslümanların birbirinden yüz çevirmeye yüz tuttukları, ırkçılıkların zirveye ulaştığı, ayat-ı beyinatların hayatımıza adeta hükmetmesi gerekirken kafirlerin oyunlarıyla Müslümanların birbirlerine bıçak çektiği şu günlerde gelin sizlerle şu ayeti celile-i cemileyi yeniden hatırlayalım. Bu ayete geçmeden evvel sebebin nüzulünü anlatalım. Ondan sonra ayetin izahı daha kolay olacak. Aziz kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Evs ve Hazreç adında iki tane kabile var. En büyük kabileler bunlar ve bunların arasında yıllardır 100 sene 120 seneye aşkın sıra gelen bir kan davası var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a tebliğ ediyor ve İslam'ı kabul eden bu iki büyük kabileyi aleyhissalatü vesselam Efendimiz barıştırmıştır. Resulullah Efendimiz insan katletmemiş, insan kurtarmıştır. Mekke'nin fethinde kafaları kopartmamıştır. Kalpleri adeta yeniden fethetmiştir. İşte kıymetli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birbirlerini kardeş ilan ettiği bu iki kabilenin gençleri bir gün bir yerde otururlarken Şas bin Kays adında Yahudi bir yaşlı oradan geçerken bir zamanlar birbirlerine düşman olan bu iki kabilenin gençlerinin şimdi oturmuş muhabbet ederlerken aralarında bir samimi ortamı görünce Yahudi bundan rahatsız oldu. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz ki evvelki sohbetlerde de anlattık. Allah her peygamberi zamanındaki en büyük o zamanda ne varsa Allah peygamberlerini o mucizelerle gönderiyor. Efendimiz zamanında da en büyük o zamanın zirvesinde olan şey şiir ve belagat. Şas bin Kays adındaki bu Yahudi ne yaptı biliyor musunuz? Çok ibretliktir ki bu Evs ve Hazreç kabilesinin gençlerinin bu anlarını bozmak adına sadece bir şiir yazdı. Belki bir mısra, belki bir dörtlük bile değil. Bilinmez. Fakat bu Şas bin Kays
yazmış olduğu şiirde geçmişteki kavgaları anlatıyor. Birbirleriyle olan düşmanlıklarını anlatıyor. Oradaki bir gence dedi ki git bu şiiri onların yanında oku. Az evvel birbirlerine muhabbet besleyen gençler şimdi aralarına gelen bir gencin okuduğu şiire kulak kabarttılar. Ve şiirde diyor ki ey Evsin gençleri size ne oluyor? Nasıl olur da Hazret'in yaptıklarını unuttunuz? Sade bir satır Müslümanlar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimizin kardeş inan ettiği bu iki kabilenin gençleri bakışlar merhamet ve şefkat üzerineyken şimdi nefret bakışları artık gözlerden kaçmaz hale gelmiş. Demek senin baban benim dedeme böyle yaptı. Onlar da sizinkiler de bizimkilere böyle yaptı dediler. Bir anda bir şiirle ortalık karıştı ve Medine sokaklarında es-silah es-silah nidalarıyla kavga ve savaş artık neredeyse kaçınılmaz oldu. İşte bunun üzerine ayetler geliyor. Aziz kardeşlerim şimdi ayeti kerime. Estaizu billah ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'u ferîkan minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilen bir takım topluluklara, bir takım fırkalara eğer siz itaat ederseniz, eğer onları dinlerseniz, Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle kulak kabartırsanız, kendilerine muhabbet beslediğiniz, kulaklarınızı kabarttığınız, kendilerine itaat etmekten kendinizi alıkoyamadığınız o kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar sebebiyle yaruddukum ba'da imanikum kafirin, o itaatinin sebebiyle onlar sizi imanınızdan sonra sizi küfre götürürler. Üstadımız veli nimetimiz Efendi Hazretlerimiz bu ayeti kerimeyi anlatırken gerçekten ama gerçekten çok ibretlik bir söz söylemiştir. Ve buyurmuştur ki Müslümanlar, peygamberimizin bulunduğu bir ortam, ayetlerin adeta nüzül ettiği ki devamında gelecek. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ. Siz nasıl birbirinize küfredersiniz? Aranızda Hazreti Resulullah daha dururken, Allah'ın ayetleri inerken siz nasıl birbirinize girersiniz? Buna rağmen bakınız Müslümanlar, Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu buyurdu ki Yahudi ayetlerin indiği bir ortamda, Resulullah'ın bulunduğu bir ortamda sadece bir şiir yazdı da iki tane kabile birbirine girdi. Efendi Sultanımız buyurdu ki bir Yahudi Resulullah'ın bulunduğu bir Medine'de bu kadar karışıklığa sebep oluyorsa, yazdığı bir şiirle Müslümanlar birbirine neredeyse cenk edecek, harp edecek seviyeye geliyorsa, ya bugün Yahudinin bize izlettiği diziler, ya bugün bize dinlettikleri şarkılar, ya bugün bizim gençlerimizin önüne koymuş oldukları sosyal medyadaki Allah ve Peygamber'in adeta yasakladığı, hayvanların bile yapmayacağı adeta utanç sebebi olan ya piyesler ya tiyatrolar, bir şiir Müslümanlara bu kadar zarar veriyorsa senin izlediğin dizi sana ne kadar zarar vermez ki? Yahudinin sana dinlettiği şarkı sana zarar vermez mi sanıyorsun? Senin sosyal medyada önüne çıkan reklamlar sana zarar vermez mi sanıyorsun? Kardeşlerim, o kadar büyük bir ayeti kerime ki ve ayeti kerime devam ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki Estağfirullah ya eyyühellezine amun, ey iman edenler, İttakullah, Allah'tan korkun. Ama nasıl? Hakka tukati, hakkıyla korkun. Ve la temutunne, sakın ölmeyin. İlla ve entüm müslimun, Müslümanca ölün diyor. Ve ayeti kerimedeki asıl mevzuya gelelim. Ve atasimu bihablillahi cemi'an. Ve atasimu, sarılın. Bihablillahi, Allah'ın ipine sarılın. Ama nasıl? Cemi'an, hep beraber. Bu din sadece hocalara gelmedi. Bu din sadece müderrislere gelmedi. Bu din sadece medresede okuyan talebeye gelmedi. Bu din 7'sinden 70'ine Müslüman olan herkes için inmişse, o halde bu Kur'an'a hep beraber sarılın. Allah'ın ipi olan Kur'an'a hep beraber sarılın da وَلَا تَفَرَّقُوا, sakın tefrikaya düşmeyin. Sakın bölünmeyin. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Arapsın diye sakın bölünmeyin. Sen şu cemaattensin, ben bu cemaattenim diye sakın bölünmeyin. Sen şu memlekettensin, ben bu memlekettenim deyip de aranıza farkında olmadan nifak tohumları sakın serpmeyin. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılın.
Üstadımız Efendi Hazretlerimiz bu ayeti kerimeyle alakalı vaaz-ı nasihat ederken bize unutamayacağımız bir misal vermişti. Ne buyurmuştu biliyor musunuz kardeşlerim? Buyurmuştu ki düşünün, bir kuyuya düştünüz. Kuyu o kadar derin bir kuyu ki sadece yukarıdan semanın ışığını biraz görebiliyorsunuz. Çıkmanız mümkün değil, genişçe bir kuyu. Ve sonra buyurmuştu ki neredeyse ölmek üzeresiniz. Baktınız ki yukarıdan birisi size bir ip sarkıtıyor. Kuyu derin bir kuyu ve yukarıdan size sarkıtılan bir ip var. Düşünsenize Müslümanlar, bu ipe nasıl sarılırsınız? Sadece elinizin ucuyla mı tutunursunuz? Veya elinizle sıkı sıkıya mı tutulursunuz? Veya iki elinizle mi o ipe sarılırsınız? Veya ipi önce güzel alıp etrafınıza sarar, sonra iki elinizle tutar, sonra neredeyse dişlerinizle ipi sıkacak hale mi gelirsiniz? Hangisini yaparsınız? Fizik kurallarına göre iki elle tutsanız bile sizin ağırlığınız sizi aşağıya çeker. Ne yapmak gerekir o halde? O kuyudan çıkmak için önce ipi belimizle sararız, sonra elimizle tutunuruz, sonra ağzı dişlerimizle de o ipi ısırırız ki çıkmamız kolay olsun. Ey Müslümanlar, Efendi Hazretleri buyurdu ki dünya kuyusuna düştük bizler. Bu dünya kuyusundan kurtulmanın da çözümü olarak Allah bize semadan bir ip gibi Kur'an'ı gönderdi. Kuyudan çıkmak istiyorsan sadece ipi tek elinle değil, iki elinle değil, hem beline saracaksın, hem elinle tutacaksın, hem de azı dişlerinle o ipi ısıracaksın ki çıkman kolay olsun. Eğer dünya karanlıklarından kurtulmak istiyorsanız aynen bu misalde olduğu gibi Kur'an'a sarılın. Kur'an sadece sizin cenazelerinizde okunmasın. Kur'an sadece sizin mevlidlerinizde açılmasın. Kur'an sadece sizin cuma gecelerinde ölmüşlerinizin arkasında okunmak için açılmasın. Kur'an hayatınızın her yerinde olsun. Hayatınızı Kur'an'a göre tanzim etmeniz gerekiyor. Zira bu Kur'an'ı Allah bunun için gönderdi. Ve Allah Evs ve Hazreç kabilelerine adeta uyarı niteliğinde diyor ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın nimetlerini hatırlasanıza. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Bir zamanlar sizler düşman değil miydiniz? فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah sizin kalplerinize muhabbet verdi. Allah kalplerinize sıcaklık verdi de فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ Bu nimet sebebiyle siz kardeş olmadınız mı? وَكُنْتُمْ yine siz idiniz. عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Cehennem çukurunun ağzına neredeyse gelmiştiniz de فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi oradan kurtarmadı mı? Allah diyor ki hatırlayın. Ey Evs ve Hazreç kabilesi, bir zamanlar düşmandınız. Allah sizi kardeş yapmadı mı? Cehennemin ucundaydınız. Allah size Resulullah gibi büyük bir rehber göndererek sizi kurtarmadı mı? Hatırlayın diyor. Hatırlayalım Müslümanlar. Bizler Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşırken sade Türk'ü değil, sade Kürt'ü değil, sade Laz'ı değil, iman eden herkes olarak bizler orada savaşmadık mı? Kars'ın Allahu Ekber dağlarında hep beraber değil miydik? Ey Müslümanlar, sakın tefrikaya düşmeyin. Sakın kafirin oyununa gelmeyin. Size yutturulan bazı atasözlerini atasözü olarak kabul etmeyin. Ne acayiptir. Sokaklarda değil evlerimizde ufak böcekler, siyah böcekler görünce ne diyoruz? Kara Fatma diyoruz değil mi? Bize böyle yutturmuşlar. Halbuki bu söz kimin sözüydü? Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma cilbap ayeti inince çarşaf giydiğinde Mekkeli müşriklerin takmış olduğu lakaptı. Hazreti Fatıma'ya takılan lakabı bugün sen böceğe söylüyorsun. Müslüman, uyanman gerekiyor. Kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Ahiret iki defa olmayacak. Dünya bir daha kurulmayacak. O halde bu ayeti kerime yeniden hatırımızda olması gerekiyor. Şahs bin Kays'ın bir şiiriyle, bir sözüyle Müslümanlar birbirine girmişken bugün kafirin oyunları çoktur. Bu oyunlara gelmemek gerekiyor. Dolayısıyla Efendimiz buyurdu ki el müslimu, Müslüman kimdir? Men selime müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman ki, o kimsedir ki kendisinin dilinden ve elinden emin olunan kimsedir. Dilin Müslümana eziyet vermeyecek. Dilin Müslümanın kalbini kırmayacak. Elin Müslümana zarar vermeyecek. Sen
kalp kıran birisi değil, inşa etmek için, insanların kalbini fethetmek için gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetisin. O halde kardeşlerim, bu ayeti kerime ve hadis-i şerif bize şunu öğretti ki, Müslüman karşısındaki taraf karşısındakini kırmayan, karşısındakini incitmeyen, asla kafirin oyununa gelmeyen kişidir. Allah gerektiği şekilde uyanık olmayan bizleri muvaffak eylesin. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe'nin dediği gibi, sakın incitme bir canı, yıkarsın Arşurrahman'ı. Sakın canları incitmeyin. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah demişler kalp kırmak. Neden? Kabe'yi inşa eden bir peygamberdir, bir insandır. Ama kalbi inşa eden Hazreti Allah'tır. Cenab-ı Hak kalp kırmak yerine kalpleri fethedebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu sıcak günlerde, günahların ayyuka ulaştığı şu günlerde ahiret sıcağını hatırlayıp ahirete göre hareket etmeyi Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Sokaklarda arsızlıkların arttığı, adeta hayvanların bile yapmayacağı kadar azgınlıkların arttığı şu günlerde Allah tövbe edip tövbe etmiş bir şekilde ahirete göçmeyi, bela gelmeden uyanabilmeyi ve bu oyunları yapanların da kendi başlarına makus olmasını Rabbim nasip eylesin. Sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nida. Radyo Nida.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Nida. Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi. Dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtaç. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit, Ya Kabıd, Ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, Ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. Bölüm. Gerçek ismi hakkında çokça ihtilaf edilmiş ve Ebu Hureyre künyesiyle meşhur olmuştur. Kendisi Abdurrahman bin Sahr ed-Devsi'dir. Nebevi medresenin en seçkin öğrencilerinden biridir. Resulullah'la arkadaşlık etmiş ve ondan birçok ilim elde etmiştir. Onun hadis ezberlemedeki hafızasına hiç kimse yetişememiştir. Halbuki kendisi Resulullah'la sadece 4 sene arkadaşlık etmişti. Sahabe ve tabiinden de birçok kişi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan hadis nakletmiştir. Hatta denildiğine göre ondan hadis rivayet eden ravilerin sayısı 800'e ulaşmıştır. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh onun hadis ezberindeki hafızası için şöyle demiştir. Onun hadisteki harika hıfzı nübüvvetin mucizelerinden bir parça gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh hayatında zorlu bir fakirlik çekmiş ve muhtaç halde olmasına rağmen kendini Mescid-i Nebevi'de ilim öğrenmeye adamıştır. Öyle ki kendisi hakkında şöyle söylemektedir. Bir gün kendimi Resulullah'ın kabri ile minberi arasında açlıktan dolayı sara hastalığına yakalanmış gibi yere yığılıp kaldığımı hatırlıyorum. Öyle ki insanlar benim için bu delidir diyorlardı. Kendisi Suffa ehlindendi. Suffa ehli ise İslam'ın misafirleri, malları ve aileleri olmayan kişilerdi. Resulullah'a bir sadaka geldiği zaman ondan bir şey almadan Suffa ehline gönderirdi. Yine kendisine bir hediye geldiği zaman ondan hem kendi için hem de onlar için bir pay ayırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh için şöyle dua etmiştir. Allah'ım, bu zayıf kulunu ve annesini mümin kullarına sevimli kıl ve mümin kullarını da onlara sevimli kıl. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hicri 57 yılında vefat etmiştir. Buna yakın bir tarihte de vefat ettiği söylenmiştir. 1. Nasihat. Allah'ım, zina etmekten beni koru. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan güzel nasihatler nakledilmiştir. O nasihatlerden biri de Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyhin aktardığı ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ömrünün son anlarında söylediği şu sözüdür.
2: Allah'ım, zina etmekten, büyük günah işlemekten sana sığınırım.
1: Bunu duyan etrafındaki bazı arkadaşları ona, ''Ey Ebu Hureyre, senin gibi birisi bunu nasıl söyler? Sen ki bunca yaşa gelen, şehvetten kesilen, peygamberle yüz yüze konuşup ona biat eden ve kendisinden ilim almış birisin.'' Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh arkadaşlarına dönüp şöyle dedi.
2: Yazıklar olsun size. İblis halen yaşıyorken beni hangi şey güvende kılabilir?
1: Allahu Ekber. Allah'ı çok iyi tanıyan Allah'tan daha da çok korkar. İşte Resulullah'ın sahabisi olan Ebu Hureyre kendi hakkında şehvet bataklığına düşmekten korkuyor. Yaşı ilerlemesine ilim ve amelde de önde olmasına rağmen gurura kapılmamış, şeytanın süslü vesveselerinden de kendini selamette görmemiştir. Tam aksine dünyayı ardında bırakıp ahirete doğru yol aldığı bu yaşta dahi hay ve kayyum olan ve kulların kalplerini ve idarelerini elinde bulunduran Allah'a bağlı olmaya devam etmiştir. Yaşlı biri olmasına rağmen Ebu Hureyre'nin hali böyleyse, şehvetlerin güçlü ve zinaya davet eden sebeplerinde etkili olduğu bu dönemde istikamet sahibi olmak ve kendilerinde hayrı barındırmakla aldanan bir takım gençler ne söyler acaba? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bu ameli nasihat bize İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın aktardığı şu olayı hatırlatıyor. Abdullah şöyle demiştir. Babam ölüm anındayken onun yanına oturdum. Elimde de onun sakalını tuttuğum bir bez parçası vardı. Kendisi boğulur gibi oluyordu ki onun öldüğünü zannediyorduk. Sonra uyanıp eliyle şöyle der gibi yapıyordu. Hayır, hayır. Bunu 2 defa yaptı. 3. defa yapınca babama şöyle dedim. Ey babacığım, Sürekli yaptığın şu davranışta nedir böyle? Bana, ey oğulcum, bilmiyor musun dedi. Ben, hayır dedim. Babam, Allah'ın laneti üzerine olsun, iblis benim hizamda ayağa kalkmış ve parmaklarını ısırarak şöyle diyordu. Ey Ahmet, bu sefer de benden kurtuldun. Ben de diyordum ki, hayır, ölünceye kadar daha senden kurtulmuş değilim. Nefislerinin hakikatini, zayıflıklarını ve her anda Allah'ın sebat ettirmesine muhtaç olduğunu bilen bu kişilere helal olsun. Bu kişiler ki asıl helak ve yüzüstü bırakılmanın, Allah'ın bir kulu nefsiyle baş başa bırakması olduğunun, gerçek manada farkına varan kalplere sahip olmuşlardır. Akıllı kişi bu tür ameli nasihatlerden ibret alır ve kendi kendine şu soruyu sorar. Resulullah'ın değerli sahabisi ve öncü alimlerin ölüm anındaki halleri böyleyse onlardan hem ilim hem de amel bakımından daha düşük olan kişiler ölüm anında ne diyecekler acaba? İkinci nasihat. Takva nedir? Bir adam Ebu Hureyre radıyallahu anh'a takva nedir diye sorunca Ebu Hureyre radıyallahu anh şu cevabı verdi.
2: Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?
1: Adam evet dedi. Ebu Hureyre,
2: peki yürürken ne yaptın?
1: Adam, dikenleri gördüğümde başka yere döndüm veya yanından sıyrılıp geçtim ya da yürümekten vazgeçtim deyince Ebu Hureyre radıyallahu anh,
2: işte takva budur
1: dedi. Kapalı ve anlaşılması zor olan tariflerin ve zihinleri asıl gayeden uzaklaştırıp karmaşık hale getiren açıklamaların yerine akılda iyice yerleşmesini sağlayan örneklerle anlaşılır kılınmış nasihatler ve büyük manaların bu kadar kolay bir şekilde ifade edilmesi ne kadar da güzeldir. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Selefi salihinin sahip olduğu ilim işte böyleydi. Ebu Hureyre'nin yaptığı bu nasihatteki dikkat çekici hususlardan biri, günahları dikene, dikenlerden sıyrılıp kurtulmayı da Allah'a itaate benzetmesidir. Ne kadar da doğru bir benzetmede bulunmuştur. Zira nasıl ki dikenlerin üzerinde yürüyen kişinin ayağına batıp acıtan sivri bir yeri varsa, günahların da kişinin kalbine batan ve acı veren sivri bir tarafı vardır. Kalpleri halen ölmemiş ve günahların acısını ve sivriliğini hisseden kişiler, bu acının farkına varabilir. Lakin gece gündüz günah vadilerinde dolaşmalarına rağmen dikenin sivri yerlerini hissetmeyen kişiler için ne çare olabilir ki? Muhakkak ki takva, salih kulların en çok istediği şey ve abid kulların da murat

0: Mim. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, takva sahibi kullar için de bir yol göstericidir. Bakara Suresi 1 ve 2. Allah-u Teala'nın takva sahibi kulları sevmesi bile tek başına yetmez mi? Allah takva sahibi kulları sever. Tevbe Suresi 4. Takvalı kullar Allah katında özel bir konuma sahiptirler. İyi bilin ki Allah takvalı kullarla beraberdir. Tevbe Suresi 36. En güzel akıbet de onlarındır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Çünkü en hayırlı sonuç takva sahiplerinindir. Hud Suresi 49. Üstün şerefe nail olan ve Allah'ın gruplar halinde huzurunda topladığı kişiler de onlardır. O gün takva sahiplerini gruplar halinde Rahman'ın huzuruna toplayacağız. Meryem Suresi 85. Bütün samimi ilişkilerin paramparça olduğu kıyamet gününde takva sahipleri dostlukları devam eden yegane kişilerdir. O gün takvalı kullar hariç bütün dostlar birbirlerine düşman kesilecektir. Zuhruf Suresi 67. Hatta Allah-u Teala cenneti onlara nispet etmiş ve şöyle buyurmuştur. Takva sahiplerinin yurdu ne de güzeldir. Nahl Suresi 30. Son olarak takva sahibi kişiler, Allah-u Teala'nın kendileri için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiç kimsenin aklına dahi gelmediği cennet nimetlerini hazırladığı üstün şeref ve değere sahip kullarıdır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın azabından korkup günahlardan sakınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Hicr 45. Asıl olan, kişinin takvanın manasını veya alimlerin bu mana hakkındaki ihtilafını öğrenmesi değildir. Zira asıl önemli olan, takvayı yaşanılmış ve vakada var olmuş şekliyle ele alıp, açıklamasını yapmamızdır. Çünkü nice okuma yazma bilmeyen ve takva ile ilgili hiçbir açıklamayı da öğrenmemiş kişiler, takva sahiplerinin listesinde en üst sıradalar. Nice farklı farklı diplomalar taşıyan insanlara bakarsak, takva sahiplerinin listesinin sonlarında olduğunu görürsün. Hatta belki kafir olmalarına sebep olan söz ve davranışlarda bulundukları için listeden dahi çıkmışlardır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yahut o kafirlerin halleri derin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulut. Biri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Nur Suresi 40. Allah'ım, bize hem gizli hem de açık halimizde senden korkmayı ve sana karşı takvalı olmayı nasip et. Amin. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Cennete mi cehenneme mi gideceğim bilmiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ameli nasihatlerinden biri de ölüm anında ağladığı ve ona niçin ağlıyorsun denildiği zaman söylediği şu sözüdür.
1: Ben sizin bu dünyanız için ağlamıyorum. Beni ağlatan yolumun uzun, azığımın az olmasıdır. Cennetle cehennem arasında bir uçurumdayım. Hangisine götürüleceğimi bilmiyorum.
0: Subhanallah. Sahabeden nakledilen ve Allah'la karşılaşmaktan korktuklarına ve yaptıkları amellerini de basit ve önemsiz gördüklerine delalet eden bu tür zühd içerikli nasihatlere ne kadar da çok rastladık. Hatta insan bu tür nasihatleri okuduğu zaman bunların Allah-u Teala'nın şu sözlerini daha iyi anlıyor. Şüphesiz ki o müminler Rablerine olan saygılarından dolayı kalpleri ürperti içindedir. Bu kişiler Rablerinin ayetlerine iman ederler. Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmazlar ve yapmaları gereken tüm sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen Rablerine dönecekleri için ya kabul edilmezse ya Allah'ın şanına yakışır şekilde yapmamışsam korkusuyla da kalpleri titrer.

0: titreyenlerdir. İşte bunlar hayırlarda yarışmakta ve bu uğurda öne geçmeye çalışan kişilerdir. Mü'minun Suresi 57-61. Ayetler. Bu kişilerin yaşadığı buna benzer durumlarda iki şey dikkat çekiyor. 1. Az önceki ayette de geçtiği gibi bu kişilerin yaptıkları salih amelleri önemsiz ve basit görmeleri. 2. İlim, iman, amel, davet ve cihatta öne geçen kişiler olmalarına rağmen Allah'la karşılaşmaktan ve mahşer günündeki ürkütücü durumlardan korkmaları. Peki bizim gibi itaatlerinde ihmalkar davranan kişiler bu tür durumlar başlarına geldiğinde ne diyecekler acaba? Allah'ım, bizim bütün gücümüz ve kuvvetimiz ancak seninledir. Senin af ve mağfiretinden başka hiçbir şey de orada bize fayda vermez. Yoksa bizim amellerimiz, iyisi ve kötüsü birbirine karışan amellerdir ve azığımızda önce olan bu kişilerin azığından daha azdır. Hem dünyada ruhumuzun çekilip alındığı zaman, hem de seninle karşılaştığımız anda, bize geniş lütfun ve rahmetinle iyilikte bulun ya Rabbel Alemin. İkinci nasihat, kendi kusurlarınla ilgilen. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir nasihatinde şöyle buyurmuştur.
1: Sizden biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görüyor da kendi gözündeki kötüyü unutuyor mu?
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh bu nasihatiyle bir takım insanların meseleleri ölçerken içine düştükleri yanlış metodu düzeltmeyi amaçlamıştır. Zira bazı insanlar kardeşlerini eleştirirken aşırıya kaçıyor. Hatalarını çok büyütüyor ve kendi ayıbının eleştirdiği kardeşinin ayıbına eşit veya ondan daha fazla olduğunu unutuyorlar. Bu ise kusurların ve kabahatlerin en büyüğüdür. Kalbini ve dilini koruyan, kendisiyle ilgilenen, kardeşinin ırzından uzak duran ve kendisini ilgilendirmeyen şeylerden yüz çeviren kişiye Allah rahmet etsin. Her kim bu tavsiyeyi ezberler ve kendisiyle amel ederse, daima selamet üzere olur ve pişmanlığı da azalır. Tabiinin efendilerinden olan Bekir bin Abdullah el-Müzeni rahmetullahi aleyh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu nasihatini açıklama mahiyetinde şöyle der. Kardeşlerinize içinde bulundukları halleriyle tahammül edin. Tıpkı onların size içinde bulunduğunuz halle tahammül etmelerinden hoşlandığınız gibi. Kendisinde bir hata veya yanlış bir davranış gördüğün herkes hemen gözünden düşmesin. Zira karşısındaki kişilerin beşer olması hasebiyle onlarda hata ve yanlışları görmen olağandır. İnsanların günahlarına onların efendileriymişsiniz gibi bakmayın. Tam tersine kendi günahlarınıza bir köleymişsiniz gibi bakın. Kardeşinin gözündeki çöpe bakıp da kendi gözündeki kütüğü terk ederek kendinle çelişme. Eğer böyle yaparsan, vallahi adaletli davranmış olmazsın. Selefi Salihinin bu manaya ait Kur'an'dan yaptıkları güzel çıkarımlardan biri de, Katade rahmetullahi aleyhin, doğrusu insan kendisine karşı bir şahittir, ayeti hakkında söylediği şu sözüdür. Vallahi eğer sen istersen, İnsanı başkalarının günahlarına ve ayıplarına bakan, kendi günahlarındansa gafil bir halde görürsün. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nasihatinin manalarından biri de İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhin tartışma usulü hakkında işaret ettiği ve bazılarının tartıştığı kişilerin sözlerine körü körüne bağlı olması sonucu kardeşinin gözündeki çöpü görmesine, kendi gözündeki kütüğü ise göremez hale geldiğini ifade ettiği sözüdür. Öyle ki bu kişiler aynı konuda aynı çelişkili sözlere veya daha zayıf ya da daha da çok çelişkili sözlere sahip olmalarına rağmen bunları görmezden gelip sadece tartıştığı şahısların çelişkili sözlerini ve şeriatın naslarına ve akla muhalif olan görüşlerini ele alıp zikrediyorlar. Eğer ki kul kendi ayıplarını görmezden gelip başkalarının ayıplarının şahitliğini yapacak seviyeye gelmişse, Allah korusun bu, yüzüstü bırakılmanın ve başarısızlığa uğramanın bir alametidir. Öyle birisinin bu kötü davranıştan uzak durması ve ondan kurtulmak için de Allah'tan afiyet istemesi gerekir. Aynı şekilde samimi ve salih arkadaşlarının yanına giderek, onlardan nasihat istemesi ve hatalarını kendisine göstermesini de talep etmesi gerekir. Zira insan bazen kendi kusurlarını göremez. Bu ise ya aslen kusurlarının kendisinde iyice yerleşmesi sebebiyle bunları hissetmediğinden dolayıdır ya da yaptığı şeylerin kusur olmadığını zannediyordur. Üçüncü nasihat: İlme olan ihtiyaç. Adamın biri Ebu Hureyre'ye gelip, "Ben ilim öğrenmek istiyorum ama onu daha sonra kaybetmekten veya onunla amel etmemekten korkuyorum." deyince, Ebu Hureyre radıyallahu anh ona şöyle dedi:
1: "Bir şeyi hiç bulmamış olman, sonradan bulup da terk etmenden daha büyük bir kayıptır."
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh ne kadar da güzel bir cevapla karşılık vermiştir. Bu cevap insanlara hayrı öğreten kişi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kalan ilim kandilinden çıkmış bir cevaptır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu şekilde cevap vermesinin sebebi ise soruyu soran kişinin öğrendiği ilmi unutma, onunla amel etmeme korkusu birçok kişi için de ilmi öğrenmede engel olarak görülmektedir. Bu korkunun ilacı ise ilmi terk etmek değildir. Tam aksine bu korkunun ilacı sahibini kendisini korumaya ve onunla amel etmeye ileten ilmi öğrenmektir. Hem bu ilim kul için Allah korkusunu elde etmesine de yardımcı olacak bir merdiven görevi görecektir. Lakin bazı insanların problemi ilimle amel etme neticesini çabucak elde etmeyi istemeleridir. Bu kişiler bu faydanın hemen geleceğini zannediyorlar. Doğru olansa bu aceleciliğin iyi bir şey olmadığıdır. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: "İlmi öğrenmekle kişinin ilme olan arzusu da güçlenir. Tıpkı Yezid bin Harun'un dediği gibi, biz ilmi Allah'ın dışındaki şeyler için talep ettik. Lakin ilim sadece Allah için öğrenilmesi konusunda diretti." Yani ilim bizi ihlaslı olmaya sevk etti demektir. Her kim kendisini fıtri özelliklerden koparmak isterse bilsin ki bu mümkün olmayacaktır. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle der: "Her kim ilim talep eder veya daha hayırlı gördüğü başka bir amelde bulunur ve bunu da ne Allah ne de başkaları için yapmamış olsa bu yerilen bir davranış olmaz. Bilakis bu kişi bir takım sevaplar bile elde edebilir. Bu durum ya elde ettiği şeylerin ya da ona benzerlerinin fazlalaşmasıyla olur. Dünyada da elde ettiği bu fazla sevaplarla nimet içinde yaşar. Eğer Allah için yapılmamış bütün iyi ameller yerilmiş olsaydı, bunlar kötülük kabul edilir ve kafirler yaptıkları iyilikler sebebiyle yedirilip içirilmezdi. Bazen Allah için yapılmamış amellerin dünyada sevapları ve faydaları olabilir. Bunlardan biri Allah'ın o kişiyi yaptığı amelle kendisine yakınlaştırmaya hidayet etmesidir. İşte bu bazılarının şu sözde kastettiği manadır: İlmi Allah'ın dışındaki şeyler için talep ettik. İlim ise kendisinin sadece Allah için talep edilmesini istedi. Bir diğer sözde şudur: İlmi talep etmenin kendisi bir niyettir. Yani ilmi talep etmek tek başına sahibine fayda veren bir iyiliktir. Bu ise sadece ilim için söylenilmiş bir gerçektir. Çünkü ilim insana doğru yolu gösteren bir rehberdir. Eğer ilmi severek talep etmiş ve ihlasla tanıyıp elde etmişse, ki zaten ihlas da ancak ilmi talep etmekle gerçekleşir. Yok eğer ilim talep etmek sadece başlangıçta ihlaslı olmayı gerektirir dersek, bu durum kişinin bir türlü ilme adım atmamasına sebep olur. Bütün bu anlatılanlardan maksat şudur: her kime ilim talep etme hususunda Ebu Hureyre radıyallahu anh'a soru soran kişiye arz olunan korkunun aynısı arz olunmuşsa, bu korkuyu ilim talep etmekle yensin. Zira Allah'ın izniyle ilmi talep etmek, kişinin hayra olan hırsını, niyetini düzletmeye çalışmasını ve ilme olan bağlılığını daha da arttıracaktır.
2: Sahabeden nasihatler.

0: Reklamlar. 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim, o da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ, dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

0: söz biter, yön belli olur.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

0: Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi daveti teamme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliyye. İlahi ve ab'asru makamen mahmuden illezi vaattehu amin. Ve rahmetke ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
0: Evet değerli dinleyiciler, sohbetimize ezandan önce başlamak istemedim. Çünkü ezan girdiği zaman o sohbet yarıda kalıyor. Şimdi sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyiciler, bugün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden bahsedeceğim. Çünkü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri her İstanbul turumuzda ne yapıyoruz? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyarete gidiyoruz. Şimdi geniş manada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kimdir? Hayatı, soyu, tahsili, kadılığı, ailesi, Ühtada Hazretlerine intisabı, şeyhliği, Osmanlı sultanlarıyla ilişkileri, yani kerametleri, eserleri, hac yolculukları ve vefatı hakkında detaylı burada size anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Evet değerli dinleyiciler, tasavvuf tarihinde Aziz Mahmud Hüdayi olarak tanınan, tasavvuf tarihinde bu şekilde tanınıyor. Aziz Mahmud Hüdayi, Hüdayi değil, Hüdayi. Hazreti Hüdayi'nin gerçek adının Mahmud olduğu, Mahmud biliyorsunuz manası hamdolunmuş, övülmüş, methedilmiş manasında. İşte Mahmud oldu, hem kendi eserlerinden hem de dönemin kaynaklarından anlaşılıyor. Demek ki gerçek adı nedir? Mahmud'dur. T ile değil, Mahmud. Diğer Aziz ünvanı daha sonra Hazreti Hüdayi'nin kendi eserlerinde geçmemekle birlikte biyografi yazarları tarafından saygı ifadesi olarak Aziz Mahmud Hüdayi olarak ne yapıyor? Meşhur olmuş değerli dinleyiciler. Şimdi biraz bu Hüdayi mi onun üzerine duralım. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Hüdayi ismi Hazreti Hüdayi'nin şiirlerinde kullandığı mahlastır. Mesela ben kendi Hadimi diye mahlas olarak Hadimi olarak yaşıyorum. Normalde bizim ismimiz Mahmud ama mahlas olarak Mahmud Hadimi. Hadimi ne demek? Hizmet eden manasında. İşte Hüdayi Hazretleri de şiirlerinde kullandığı mahlastır ve Şeyh-i Ühtade tarafından verilmiş Aziz Mahmud Hüdayi kelimesi. İşte hidayet ve doğru yol anlamına geliyor. Doğru yol. Cenab-ı Hak yani ne yapmış onu? Doğru yola iletme şeklinde, doğru yola mensup anlamına anlamı kazanmıştır. Şimdi bunları tabii detay ama biz şuradan başlayalım. Doğum tarihi ve yeri neresi? Hüdayi Hazretleri'nin bahseden kaynaklardan bir kısmı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Sivrihisar'da, bir kısmı da Koçhisar'da doğduğunu kaydederek iki değişik rivayet var değerli dinleyiciler. Biri Sivrihisar, biri Koçhisar. Şimdi Koçhisar'da doğduğuna ait kaydı teyit edici bilgiler veriyor. Yani yine Koçhisar'ın Bursa'ya 7-8 günlük mesafede ve tuz madeninin çıkarıldığı bir yer olduğunu, Lemazat'ta Koçhisar'ın Anadolu'da Aksaray nahiyelerinden bulunduğu, Ankara'ya bağlı şerefli Koçhisar olduğu anlaşılıyor tabii ki. Buraya da geçelim biraz detayı, çünkü bunlar değerli dinleyiciler akılda kalmaz ama bizler söyleriz. Biz tahsilinden başlayalım inşallah. Hüdayi Hazretleri çocukluk yıllarına dair sahip olduğumuz bilgi hemen yok denecek kadar az. Kendisi eserlerinde çocukluk yıllarından hiç bahsetmemiştir. Ancak ilk tahsiline memleketi Sivrihisar'da başladığına vakıattan öğreniyoruz değerli dinleyiciler. Hüdayı daha çok okumak, ilim ve irfanın artırmak, yani ki öyle bir heyecan, öyle bir şevk var ki Hüdayi Hazretlerinde, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinde, daha çok okumak, ilim öğrenmek ve irfanını artırmak için o devrin en büyük ilim merkezi olan İstanbul'a geliyor. Gerçekten öyle. Şimdi değerli dinleyiciler, İstanbul gerçekten ilmin merkezi. En büyük kütüphaneler orada. Süleymaniye Kütüphanesi var ki Osmanlı Devleti'nin A'dan Z'ye kadar bütün her şey o kütüphanede mevcut. Ama bizler gidip de şöyle bir sayfasını açıp da okuyamıyoruz. Çünkü Osmanlıca bilemiyoruz. Yani bu Osmanlıca tamamen biliyorsunuz kaldırılmış İslam harfi. Kaldırıldığı için nesil o Osmanlı eserlerini okuyamıyor. İnşallah öğrenir okuruz. İşte Hüdayi Hazretleri de ilim ve irfanını artırmak için o devrin en büyük ilim merkezi olan İstanbul'a geliyor. Ve zamanın tedris müesseselerinden, temelini teşkil eden medreselerden Küçük Ayasofya'dakinde ikamet ettiğini tezakirde şöyle belirtmektedir. Yani merhum ve mağfuru leh ceddini Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Sahil Saltanatlarında, böyle şey Osmanlıca olduğu için biraz zor anlaşılır. Ben onu şu şekilde yine geçiyorum. Hüdayi Hazretler İstanbul'daki medrese tahsil esnasında bir yandan ülemadan Nazırzade Ramazan Efendi'nin talebesi olurken bir yandan da Halveti Meşahinden ders almış. Sohbetlerine devam etmiş. Yani Nureddin Zade'nin kendisinin şeyhi ve mürşidi olduğunu kendisi söylüyor. Merhum bizim Sofyalı Bali Efendi, şeyhimiz, şeyhimiz şeyhidir der. Ceddini Sultan Süleyman Han evvalinde ve bizim şeyhimiz gibi bu şekilde güzel şeyler var. Şimdi tabi resmi vazifelerde görmüş Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Medrese tahsilini ikmal edince derslerine devam ediyor. Nazırzade'ye muhit oldu ve uzun yıllar hocasının yanından ayrılmadı. Nazırzade mübarek ona talep oluyor ve uzun yıllar hocasının yanından ayrılmıyor. Nazırzade Edirne'deki Selimiye Medresesi'nin müderris olunca, bunlar büyük, büyük zatlar, Selimiye Medresesi'ne hoca olarak gidiyor. Hüdayi de ne yapıyor? Muidi sıfatıyla beraber yanına götürüyor. Hüdayi aynı yıl içinde nail olmuş ve mütakiben Hoca Nazırzade'ye Mısır ve Şam kadılıklarında naib olmuştur.

Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şeyhliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Memleketinden çoluk çocuğunu alan Hüdayi'nin buradan Rumeli tarafına geçtiğini ve orada bir müddet seyahat edip ikamet ettiğini, padişah gönderdiği mektuplardaki kendi beyanlarından şöyle öğreniyoruz. Bu acizinizle Rumeli'deyken bunda geldikten sonra fukara ile ziyade mukayyet olup çok bela çekmişizdir. Yani burada kendine has bir üslup kullanıyor. Kırımlı Adilgiray'ın esir edilip bilahare de şehit edilmesi tarihine tesadüf etmektedir. Hüdayi Bursa'dan ayrılıp sonra Rumeli'ne geçtikten sonra o gün haberleşme imkanlarına göre bu haberin ancak 6 ay Hüdayi'ye ulaşmış olabileceğini düşünülürse Hüdayi'nin şeyhinin vefatından sonra Rumeli tarafına geçmiş olduğu anlaşılıyor değerli dinleyiciler. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'da Küçük Ayasofya'daki ikameti esnasında ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edinmiş, padişaha karşı da samimi bir yakınlık temin etmiş. Aynı zamanda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Küçük Ayasofya'dan sonra Üsküdar'ı makar ikamet seçerek şimdi gidip ziyaret ettiğimiz Üsküdar. Orada Rumi Mehmetbaşı civarında da ikamet eder. Hüdayi'nin değerli dinleyiciler, padişah tarafından yapılan Ali Paşa zaviyesine şeyh olma teklifini reddetmiş olması, belki böyle bir zaviyeyi bizzat yaptırmayı arzu etmiş olmasındandır. Kendisi de böyle bir şey yaptıracak. Onun için Ali Paşa zaviyesine şeyh olma teklifini reddediyor. Çünkü kendisi böyle bir zaviyeyi bizzat yaptırmayı arzu ediyor. Nitekim padişaha yazdığı cevabı mektubunda Ali Paşa zaviyesine şeyh olmadığı Alem-i Kübra'da Aleyyül Ala ve Makam-ı Mahmud zaviyesinde şeyh oluruz biiznillah der.

Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri'nin biraz kerametlerinden bahsetmek istiyorum. Bir eser arasından sonra inşallah kerametlerinden bahsedelim. Çünkü bizi en çok ilgilendiren, dinleyicilerimizin en çok ilgilendiği yer. Acaba Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri nerede, nasıl yaşamış ondan sonra? Bursa'da biliyorsunuz, Bursa'da intisap ediyor. Bursa'da güzel bir Şeyhül İslamlık yapıyor değerli dinleyiciler. Bunları güzel bir şekilde sizlere anlatacağım inşallah.

0: Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri Bursa'da müderris ve naib olarak hizmet görmekteyken şöyle bir rüya görür derdi dinleyiciler. Bizi ilgilendiren buralar. Yani Bursa'da müderris ve naib olarak hizmet görüyor ama tam böyle hizmet görürken şöyle bir rüya görüyor. Kıyamet kopmuş, sırat ve mizan kurulmuş, ashab-ı hayır ve salahtan olduklarını zannetti pek çok kimse, Bahuzus hocası Nazırzade de cehennemlikler arasında. Allah Allah diyor. Böyle bir rüya görüyor. Yani kıyamet kopmuş, sırat ve mizan kurulmuş, ashab-ı hayır ve salahtan oldukları zannettiği pek çok kimse, bahusus hocası dahi Nazırzade de cehennemlikler arasında görmüş rüyasında. Bu rüyadan sonra son derece müteessir olan Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri uyandığında dünyevi meşgalelerini terk ederek Hazreti Üftada'ya varmış ve ona intisap etmiştir. İşte değerli dinleyiciler, Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri biliyorsunuz. İnşallah nasip olursa Bursa gezisini de düşünüyoruz. Bursa turlarını yapacağız. Böyle Bursa'da çok gezilecek yerler var. Hatta şöyle 70 bin evliya var. 50 bin kayıtlı. 20 binde kayıtsız evliyalar var ama gezecek yerler çok böyle. Özellikle Ulu Cami mesela, bazen hocalar, o rehberler anlatırken Ulu Cami saatlerce anlatsak bitmez derler. Birinci Hüdavendigar, ondan sonra Muradiye Külliyesi, Ulu Cami, ondan sonra Emir Sultanan Hazretleri, Veysel Karan Hazretleri. Buralar inşallah zamanla nasip olursa ziyaret ve bu tırlar, Bursa turumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi Hüdayi Bursa'da iken boşanmada davasıyla huzuruna gelen bir kadın, yani Hüdayi'nin intisabına ait ikinci menkıbe şöyle diyor ki, Bursa'da naib iken, kendisi böyle daha şeyh olmadan, mesela kadı olmadan, naib iken boşanma davasıyla huzuruna gelen bir kadın, kocasının her sene hacca niyet ettiği halde gitmediğini ve o sene yine hacca niyet edip eğer gidemezse kendisini boşayacağını söyler. Fakat Arefe gününe kadar gitmediği halde Kurban Bayramı günlerinde birkaç gün ortadan kaybolur. Kaybolduktan sonra meydana çıkarak hacca gittiğini söylemek suretiyle yalan irtikap ettiğini, yalan söylediğini ve bunun bu itibarla talakının gerçekleşeceğini söyler. Boşanmak istiyorum der kadın. Ben eşimden boşanmak istiyorum çünkü yalan söylüyordu. Her sene kocasını her sene hacca niyet ettiği halde gitmediğini ve o eğer bu sene yine hacca niyet edip eğer gidemezsem sen yani benden boş olacaksın diyor. Yani biz o, bu talakın vuku olduğunu söyler. Yanında bulunan kocası ise Arefe gününe kadar memleketinden ayrılmadığını, kabul etmekle beraber hacca gidip geldiğini, hatta orada görüştüğü arkadaşlarından dönüşlerinde şahitlik talep edebileceğini söyleyerek talakın ademi vukuuna talep eder. Hayırdır? Talep bu boşanma olayı gerçekleşmiş. Çünkü ben gittim gördüm hac. Yani hacılığımı yaptım der. Hatta orada arkadaşlarım var. Dönüşte hepsi şahitlik yapacaklar. Beraber tavaf ettik, beraber umreye gittik, beraber dualar yaptık. Yani arkadaşlarım geldiğinde onunla şahitlik yapacaklar diyerek kesinlikle bu boşanmanın olmayacağını söyler. Tabii ki değerli dinleyiciler, dava Kadı Mahmud Efendi Hazretlerinden hacıların dönüşüne kadar tehir edilir. Der ki madem hacıları bekleyelim der. Çünkü biliyorsunuz en kötü şey ayrılık. Yani boşanmak, ayrılmak. Çünkü onu hemen anında bir karar vermek gerekmez. Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri der ki hacıların dönüşüne kadar tehir edelim. Hacılar döndükten sonra ise zevcin iddiasının doğru olup, ya kadının iddiasının doğru olduğu hacıların şehadetiyle anlaşılır. Bunun üzerine Hazreti Hüdayi talakın vaki olmayacağına dair şer'i hükmü ilan eder. Yani Kadı Mahmud Efendi kararını bu istikamette açıklamakla birlikte bu işin nasıl olduğunu ve gidiş gelişin nasıl gerçekleştiğini davalı zattan gizlice öğrenmek ister. O da Eskici Mehmet dediği, inşallah gidenler vardır hemen yolun üzerinde. Yol üzeri değerli dinleyiciler, orada Eskici Mehmet de dediği maruf bir zatın manevi dalaletiyle tayyi zaman ve tayyi mekan, yani zamanın kalkması, mekanın kalkması anlamında söyleyince Hazreti Hüdayi de derhal Mehmet dediye koşarak yani bunu şey yapar, izahını ister. Nasibiniz bizden değil, Hazreti Üftade'dendir. varın ona müracaat edin deyince Hüdayi Hazretleri de Hazreti Hüdayi'ye varıp intisap eder. Yani kısacası değerli dinleyiciler, boşanma olay olmaz. Çünkü aynı şekilde yani bu kocası diğer hacılarla birlikte hacılığını yapmış, tavafını yapmış, ondan sonra umresini yapmış, duasını yapmış. Diğer arkadaşları buna şahitlik yapıyor. Hatta diyorlar şu şekilde ispat ediyorlar. Dolayısıyla boşanma gerçekleşmiyor değerli dinleyiciler. Eskici Mehmet Dede diye işte orada herkes tarafından bilinen bir zatın maneviyatı diyor ki gel ikindi namazıymış. İkindi namazına abdestin varsa diyor hemen duralım. İkindi namaz Allahu Ekber deyince kendisini Kabe'de haçta görüyor ve bu şekilde bir olay gerçekleşmiş oluyor değerli dinleyiciler.
1: Namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'nin Hazretleri intisap ettiği Hüdaya, yani intisap eden Hüdaya Hazretleri, Hüdaya Hazretleri intisap ediyor. Onun yanında sıkı bir riyazat ve nefis terbiyesi alıyor değerli dinleyiciler. Ki Hüdaya bir gün talebesine der ki, haydi evladım, bir sırık ciğeri omuzunuza alarak Bursa sokaklarında dolaşıp satmalısınız diye emretmiş Hüdaya Hazretleri. Talebelerine diyor ki, bir sırık alın, ciğerleri takın, omuzunuzu alın, Bursa sokaklarında dolaşıp satmalısınız diye emretmiş. Hazreti Hüdayi da tereddütsüz sırığı samur kürk üzerine almış ve çarşı çarşı mahalle mahalle dolaşmaya başlamış değerli dinleyiciler. Yani şu Bursa'mızın mahallelerinde, Bursa'mızın sokaklarında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ciğer satmış. Hatta çağırırmış, ciğerci geldi diye çağırırmış. Yani tereddütsüz sırığı samur kürkü üzerine alıyor ve çarşı çarşı mahalle mahalle dolaşmaya başlamış. Bu hali gören ahali Allah Allah demişler, kadı çıldırmış diyerek aleyhinde bir sürü dedikodular uydurmuşlar. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bunların hiçbirini aldırmamış ve vazifesini kemal-i ihtimamla yerine getirerek dergaha döner. Yani o ciğer satma vazifesini en güzel şekilde, hiç nefsine gurur kibir gelmeden ciğerci, ciğerci, ciğerci diyerek, yani Bursa'mızın mahalle mahalle çarşı çarşı dolaşmaya başlamış ve kemal-i ihtimamla gerçekten Hüdayi Hazretleri'nin vermiş olduğu görevi güzel bir şekilde yapıp tekrar dergaha döner. Der ki Hüdayi, ciğer satma işini kemaliyle başlardı, yani güzel bir şekilde sattıktan sonra, başardıktan sonra şeyhi onun dergahın helalarını temizlemeye memur eder. Yani talebelerin, şimdi o zaman hela derlermiş değerli dinleyiciler. Şimdi biz ne diyoruz? Tuvalet diyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri işte ciğer satma işini başarıyor. Daha sonra şimdi nefis terbiyesi giriyor ya işin içine. Şeyhi onun dergahın tuvaletlerini, yani helalarını temizlemeye görevlendirir. Bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul, zurna ve dümbelek sesleri gelir. Meğer kendi yerine yeni tayin olunan kadı geliyormuş ve halk onu istikbal, yani karşılamak için meşgulmuş. Dikkat edin, yeni bir kadı tayin oluyor. Herkes de ona tabi hoş geldin için, onu karşılamak için o millet meşgul. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri beldenin bu adetini bildiği için sene, yani sese muttali olunca kendi kendine diyor ki, tabi nefis hemen devreye giriyor. Yeni hakim geliyor, ha biçare Mahmud, sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelere hizmetkar oldun, helaları temizliyorsun diyerek nefsinin hilesine kapılmış. Hatırından bir an bunlar geçince derhal toparlanmış ve Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermedin miydi? Sen ne diyorsun ya? Yani nefsini neden bu kadar şımartıyorsun? Ya ister istemez nefs demiş ki, bak kadı geliyor, herkes onu karşılıyor, sen ise tuvalet temizliyorsun. Nefis bir devreye giriyor, şeytan devreye giriyor ama Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hemen derhal uyanıyor. Diyor ki, Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermedin mi diyerek kalbinden geçen bu hale tevbekar olmuş ve nefsini tahkir etmiş. Ve elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlamış. Başlayacağı bir anda, tam böyle sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir sırada hemen Üftada Hazretleri Hızır gibi yetişiyor. Evladım, evladım, sakal mübarek şeydir, onunla böyle bir şey yapılmaz diyerek omuzundan yakalamış ve maksat bu mertebeyi atlatmaktı, atlattın buyurarak Hüdayi alıp dergaha götürmüş. Yani orada nefis mücadelesini elhamdülillah kazanmış. İşte Hazreti Hüdayi Üftade'nin nezdinde her geçen gün manevi tecellilere nail oluyor, ruhu olgunlaşıyor ve yüceliyordu. Nefsini terbiye ediyor, kalbini tasfiye ediyor. Aynı zamanda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri artık nebatatın tesbihini duyar hale gelmiş. Yani bitkiler, ağaçlar, dağlar, taşlar, böyle 300 binden ziyade nebatat
ayrı ayrı zikrediyor. Mesela papatya çiçeği ayrı, laleninki ayrı, sümbülünki ayrı, nergizinki ayrı. Yani hepsinin ayrı ayrı zikirlerini duyar hale gelmiş nefsini tezkiye ettikten sonra. İşte Ütada Hazretleri bir gün tenezzühe çıkmışlar. Yani müridan ile gezmeye çıkmışlar. Ondan sonra eğlenmeye çıkmışlar. Dervişler efendilerine takdim etmek üzere her biri birer deme çiçek toplamışlar. Şimdi bak dikkat edin. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bitkilerin tesbihini duyuyor ya, duyar hale gelmiş ya. İşte Ütada Hazretleri bir gün böyle müritlerle birlikte geziye çıkıyorlar. Kır gezisi deyin. Öyle düşünün. Mesela Uludağ'ın böyle eteklerinde geziye çıkıyorlar. Dervişler efendilerine takdim etmek üzere her biri birer deme çiçek toplamışlar. Şimdi bazen de bize çıkıyor. Annemiz var, babamız var. Hatta herkes eşine, arkadaş, ondan sonra hemen çiçek toplar getirir ya. İşte dervişler de Üftada Hazretlerine takdim etmek üzere her biri birer deme çiçek topluyorlar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri eline bir adet sapı kırılmış bir çiçek alarak geri döner. Sapı kırılmış, bak dikkat edin. Koparmamış ha, sapı kırılmış bir çiçek alarak geri döner. Herkes hediyelerini, şeyhleri yani Üftada'ya takdim ediyorlar, diğer dervişler, diğer talebeler. Üftada da kabul ile memnuniyetini ishar etmiş. Hazreti Hüdayi hediyesini verince Üftada Hazretleri diyor ki oğlum, arkadaşlarınız demet demet çiçek getirdiler. Siz bize bir tek çiçeği mi layık gördünüz? Yani bu kırık, sapı kırık bir çiçeği mi layık gördünüz? Bak arkadaşların demet demek bana çiçek getirdiler der. Hazreti Hüdayi Hazretleri, yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Efendimiz'e ne tatlı meslek azdır. Fakat hangi bir çiçeğe koparmak için el uzattımsa tesbihini işiterek elimi çektim efendim. Çünkü Allah'a zikrediyorlardı. O çiçeği koparmak istemedim. Hangi çiçeğe elimi uzatmışsam tesbihini işittim. Ancak sapının kırılmasından dolayı bu çiçeği tesbihinden kalmış gördüm. Sapı kırılmış ama tesbihinden geri kalmış. Bunu bir takdime olmak üzere, yani size takdim etmek üzere huzuru âlilerinize getirdiğim malumu müşüdanelerdir. Yani ben size bunu takdim etmeyi uygun buldum. Cevabını vererek şeyhinin bir kat daha muhabbet ve teveccühünü kazanmış Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. İşte değerli dinleyiciler, önceleri kadılar, mübarekler, o insanlar nasıl insanlarmış? Bak dikkat edin, bitkilerin zikrini ne yapıyor? İşitiyor. Tesbihini işitiyor, anlıyor. İşte bir de burada değerli dinleyiciler, Hazreti Hüdayi Hazretleri, yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 3 günde bir elmayı koklayıp onunla iftar edecek derecede sıkı bir riyazet devresinin sonunda nefsini iyice Hakk'a rağm etmiş. İyice Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş. Yani 3 günde bir elmayı kokluyor, onunla iftar ediyor. Elmayı yemiyor, bak dikkat edin, koklayarak. Yani onunla iftar edecek derecede sıkı bir riyazat devresinin sonunda nefsini iyice Hakk'a rağm etmiş, ruhunu kuvvetlendirmiş. Bu yüzden de yolda dirilerden çok ölülere mulaki olmaya başlamış. O ölülerin halini görmeye başlamış. Hatta bir gün şeyhinin halvet hanesine giderken daha önce vefat etmiş bir müezzine yani karşılaşmış ve ona selam vermiş. Halvet haneye girip durumu şeyhine anlatınca Hazreti Üftada Hazretleri der ki, yani bu riyazetten sonra nefsini Cenab-ı Hakk'a tamamen rağm ediyor. Nefsi tamamen ıslah oluyor, yani doğru yolu bulur diyelim. Dirilerden çok ölülere mülaki olmaya başlamış. Ölülerin halini anlamaya başlamış. İşte şeyhinin halvethanesine giderken daha önce vefat etmiş bir müezzine karşılaşıyor. Ona selam veriyor. Halvethaneye girip durumu şeyhine anlatınca Hazreti Üftada der ki, oğul, riyazatla ruhunu takviye etmişsin. Onun eseridir. Fakir dahi riyazatımız zamanında bazen çarşıya çıktıkça ölüleri dirilerden çok müşahede ederdim der. İşte Hüdayi Hazretleri'nin manevi mertebeleri kısa zamanda kat ederek yükselmesi bazı dervişlerin kıskançlığa kıskanmış. Demek ki kıskançlık sade
normal insanlarda değil. Dervişlerde de var. Böyle tabii nefis kimde varsa o kıskanır derdin. Demek ki herkeste nefis olduğuna göre bir nevi ne yapıyor? İmtihan oluyor. İşte imtihan nevinden kıskançlık meydana geliyor. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin manevi mertebeleri kısa zamanda yükseliyor, böyle yükselmesi bazı dervişlerin kıskançlığını ortaya koyuyor. Hüdayi Hazretleri'nin 3 sene gibi kısa bir zamanda bu derece yükselmesini için için çekemeyenler olmuş. Durumu sezen Hazreti Üftade Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin büyüklüğünü göstermek için şöyle bir plan hazırlar. Kıskanıyorlar ya talebeler. Dervişler kıskanıyorlar. Üftade Hazretleri hemen devreye giriyor. Bir plan hazırlıyor. Neden? İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kısa bir zamanda, 3 sene gibi bir zamanda büyük bir dereceye yükselmiş. Bunu çekemiyorlar. Hemen durumu da fark eden Üftade Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin büyüklüğünü göstermek için bir plan hazırlıyor. Mevsim kış. Dikkat edin değerli dinleyiciler. Mevsim kış. Dışarıda kar yağıyor, fırtınalar esiyor. Hazreti Üftade müridani ile beraber yemek yiyorlarmış. Yani müritleriyle birlikte Üftade Hazretleri. Sofraya pilav konulduğu zaman Hazreti Üftade. Mevsim kış. Bak dışarı tekrar ediyorum. Dışarıda kar yağıyor, fırtınalar esiyor. Hazreti Üftade işte müritleriyle beraber yemek yerken sofraya pilav konulmuş. Hemen Üftade Hazretleri, şimdi bağdan taze kopmuş üzüm olsa bu yemekle ne güzel olurdu der. Böyle bir konuşma ortaya, yani Üftade Hazretleri böyle bir şey atar. Der ki bağdan taze kopmuş üzüm olsa, bak kış, mevsim kış, dışarıda kar yağıyor, fırtınalar var. Ama durup dururken Üftade Hazretleri diyor ki şimdi bağdan taze kopmuş üzüm olsa, bak bağdan kopmuş taze üzüm olsa bu yemekle ne güzel olurdu deyince dervişler birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Çünkü söylenen sözde bir gayri tabilik var. Zira her taraf karla kaplı ve üzüm mevsimi değil, üzüm mevsimi çoktan geçmiş. Fakat Hüdayi Şeyhinin teklifindeki işareti keşfederek müsaade buyurursa maksadınızı yerine getireyim der. Ve Hazreti Üftade memnun olurum cevabını verdi. Müritler hayretler içinde birbirlerine bakışarak neticeyi beklemeye koyuldular. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyor ki müsaade buyurulursa maksadınızı, istediğiniz üzümü ben diyor getireceğim. Maksadınızı yerine getireyim der. Hazreti Üftade Hazretleri de memnun olurum cevabını verir. Müritler hayretler içinde birbirlerine bakışarak neticeye beklemeye başlarlar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gider. Bağ karlarla örtülmüş fakat maneviyatın şiddetli ateşi önünde bulunan bunun ne önemi vardı? Kütükler derhal yeşillenir. Yeşil yapraklar arasında olgunlaşmış üzümler görünüyor. Hüdayi bu üzümlerden bir iki sepet doldurur. Sevincinden yolda vecde gelir. Zikretmeye başlar. Ruhu taşar. Meczup dervişler gibi yolda sallana sallana ilahi, evrat yani kaside, ilahi söyleyerek, zikirler çekerek, kaside okuyarak döner. Fakat kazara ayağı kayar ve yanındaki bataklığa düşer. Kurtulayım diye uğraşıyor, bir türlü muvaffak olamıyor. Bu halin kendisine son derece mahzun ettiği esnada ansızın bir derviş zuhur ederek yanına gelir ve ona evladım elin uzat seni kurtarayım der. Hüdayi Hazretleri ona kim olduğunu sorar fakat cevap alamaz. Yalnız efendi bu el senden başkasına uzatılmaz deyince Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri elini uzattı ve orada kurtuldu. Meğer bu derviş Hızır Aleyhisselam'mış derdi dinleyiciler. Şimdi bir de şu var. Yani bu gibi şeyler Cenab-ı Hak isterse her şey olur. Ve hu ala küllü şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Düşünün ki değerli dinleyiciler, topraktan, akılsız, şuursuz, zekasız topraktan 300 binden ziyade nebatatı ayrı ayrı şekilde böyle filizlendirirken
ayrı ayrı şekilde o bitkiler yeşerirken düşünün bütün 300 binden ziyade nebatat diyor. Bak bitki diyoruz, her birinin şekli, şemali, kokusu, rengi hep ayrı ayrı. Ama maddesi toprak, toprak aynı. Ama toprağın şuuru yok, zekası yok, aklı yok, fikri yok, hiçbir şey yok. E nasıl oluyor? Demek ki ilmi nihayetsiz, kudreti nihayetsiz, iradesi nihayetsiz bir zat ancak onu yapabilir. Şimdi toprak, toprağa Cenab-ı Hak bu kadar mucizeler gösterdiriyorsa, düşünün, yani Üftade Hazretleri'nin yetiştirmiş olduğu bir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, aklı var, şuuru var, zekası var, Rabbimi çok seviyor, nefsini tezkiye etmiş, nefsini lütfuyla, fazlıyla, keremiyle ıslah etmiş bir zattan niye bunlar olmasın? Neden olmasın? Değil mi? Ya neden bu kerametler zuhur etmesin? Topraklar bu kadar mucize gösterir de insanlar gösteremez mi? Yani peygamberler mucize gösteremez mi? Dinlemek. Demek ki değerli dinleyiciler, bu peygamberlerin gösterdiğine mucize, büyük zatların gösterdiği harika olaylara da keramet denir. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bağı karlarla örtülmüş. Fakat maneviyatın şiddetli ateşi önünde bunun en de ne önemi var? Kütükler derhal yeşilleniyor, yeşil yapraklar. Cenab-ı Hak yapıyor bunu, yoksa Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri değil. Yani Cenab-ı Hak'ın kudretiyle, ilmiyle, her şeyle yeter ki ona kul olalım. Olgunlaşmış üzümler görünüyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bu üzümlerden bir iki sepet dolduruyor. Sevincinden yolda vecde geliyor, ruhu taşıyor. Sanki yolda sallana sallana ilahi söylüyor, zikirler çekiyor, kasideler okuyor. Fakat kazara ayağı kayıyor ve yanındaki bataklığa düşüyor. Kurtulayım diye uğraşıyor, bir türlü muvaffak olamıyor. Bu halin kendisine son derece mahzun ettiği esnada ansızın bir derviş zuhur ederek yanına geliyor ona. Evladım elini uzat, seni kurtarayım der. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ona kim olduğunu sorar fakat cevap alamaz. İşte efendi bu el senden başkasına uzatılmaz deyince Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri elini uzatır ve oradan kurtulur. Meğer bu derviş o mübarek zat kimmiş? Hızır Aleyhisselam'mış.

Hüdayi Hazretleri yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şeyhinin nezdinde seyr-i sülükünü ikmal edince Sifir-i Hisar'a halife olarak gönderilir. Burada daha önce Tarık-ı Esma tahsil ettiği Babu Yusuf Efendi'yi ziyaret etmiş, etmek istemiş fakat öldüğünü öğrenince bu sefer kabrini ziyaret etmiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri onun türbesinde murakabeye varınca Baba Yusuf zahir olmuş ve hoş geldin evladım demiş. Hoş geldiniz. Bu makam bizim değil, sizindir demiş.

Evet değerli dinleyiciler, işte bilahare Aziz Mahmud Hüda Hazretleri manevi işaretle Bursa'ya dönüyor ve şeyhine bir müddet daha hizmet ediyor. Ne güzel değil mi? Bu Bursa'mızda, bu güzel Bursa'mız şehrimizde böyle bir zat gelmiş, böyle bir zat hizmet etmiş. Elhamdülillah. Yine var, yine şu anda 70 bin evliya var. 50 bin kayıtlı, 20 binde kayıt olmayan evliya var ama biz bilemiyoruz. Gerçekten zaten Bursa'ya ne deniyor? Evliyalar diyarı Bursa. Rabbim inşallah bizleri o zatlara, o büyük zatlara layık eylesin. Ve Aziz Mahmud Hüda Hazretleri Şeyh'in abdest suyunu ısıtarak hazırlardı. Dikkat edin. Yani hep böyle abdest alırken Şeyh'ine suyunu ısıtarak abdest alır, yani suyunu ısıtır getirirmiş. Bir gün abdest suyunu ısıtmakla ısıtmakta gecikmiş. Telaşlanmış, ne yapacağını şaşırmış. Şeyh'i kalkıp su isteyince istiyor ya su, su getir diyor ya Hüdayi. Yani sıcak suyla o zaman mübarekler. Geliyor diyor ki su isteyince ipri alıp odadan dışarı çıkmış ve kalbinin üstüne koyarak kalbi böyle şey yaparız ya, eyvah nasıl oldu şu anda istedi. Su, ben suda soğuk ne yaparım ederim gibi kalbin üstüne koyuyor. Kalbinin o sıcaklığı zikrullah çekerek Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kesira. Ey iman edenler Allah'a çokça zikredin. İşte kalp Allah'a zikrediyor ya, o zikir, o sıcaklık o kalbindeki o ıprıktaki suyu ısıtıyor. Ama ne zaman fark ediyor? Bilahare şeyhinin eline suyu dökünce Hazreti Üftada, oğlum bu ateş ile ısınmış değil. Haydi iki aslan bir post üzerinde oturamaz. Yani diyor ki oğlum bu ateş ile ısınmış bir su değil. Haydi diyor, şu anda Bursa'da iki tane aslan var. Bir post üzerinde oturamaz. Sana Üsküdar tarafı zahir oldu, seni Üsküdar'a gönderiyorum der. İşte değerli dinleyiciler, yani o kalbindeki su yani kalbiyle kalbindeki o Allah'ın zikrederek o sıcaklıkla su ısınınca Üftada Hazretleri diyor ki bir posta iki aslan olmaz, sen diyor ne yapacaksın, Üsküdar'a gideceksin diyor. İşte Bursa'dan ayrılan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'a gelince Rum Mehmet Paşa civarında ikamet etmeye başlar. Bu devrede zamanın padişahıyla şöyle bir rüya görür. Nemce kralı ile güneş tutmuş ve kendisi arka üstü yere düşmüş. Kral padişahın üstünde kalmış. Rüyasında Nemce kralı ile güneş tutmuş ve kendisi arka üstü yere yatmış, yere düşmüş. Ondan sonra kral padişahın üstünde kalmış. Zahiren pek acıklı görünen bu rüyanın yorumunda tabircileri acz izhar etmişler. Bunun üzerine değerli dinleyiciler, rüya tabir edilmek üzere yazılıp Şeyh Mahmud Hüda Hazretlerine gönderilir. Padişahın mektubunu getiren elçi Hazreti Hüdayi'nin hücresine gelince kapıyı çaldığında bizzat Hüdayi Hazretleri kapıyı açtı ve elçiden mektubu alarak okumaya başlar. Padişah verilmek üzere zarf içinde bir başka mektup verdi. Padişaha takdim edilen bu mektup açılınca rüyanın şöylece tabir ve tefsir edildiği hayretle görülür.

Der ki Cenab-ı Hak insan vücudunda sırtı, sırtımız var ya, şey sağlam böyle. İnsan bir yere sırtı geldiği zaman sırtı yere gelmez derler ya, mesela sırtımız yere geldi. Yeryüzü en kuvvetli olarak yaratmıştır Cenab-ı Hak. Cemadat arasında da arzı. İnsanın vücudunun, vücudundaki sırtı ve yeryüzünün de ne yapmış? Yeryüzünü en kuvvetli olarak yaratmış. İnsanın sırtıyla arzın böyle karşı sırt sırta gelmesi, yani ikisinin bir arada gelmesine kuvvet hasıl olur. Öyleyse padişahın yere arka üstü temasıyla iki kuvvet birleşmiş oluyor. Bu yüzden düşmanlara galebe gelecek. İslam'a zafer mukarrerdir. Yani Müslümanlar zafer kazanacaktır. Rüyanı bu şekilde tabiri sultanı son derece memnun eder. Sultan Hüdayi Hazretlerine bir takım hediye ve ihsanlar gönderir. Hatta bilahare padişahın bizzat gelip intisap ettiği de rivayet edilir değerli dinleyiciler. Evet, şimdi gidiyoruz ya, ziyaret ediyoruz yani. Biraz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ne yapıyoruz? Şey, mesela Yuşa Aleyhisselam'a gittiğimizde hemen orada teheccüd namazı kılıyoruz. Kıldıktan sonra diyelim ki Yuşa Aleyhisselam'ı ziyaret ettikten sonra hemen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine geliyoruz Üsküdar'da. Tabii değerli dinleyiciler, orada sabah namazımızı kılıyoruz. Sabah namazımızdan sonra öyle bir güzel zikir çekiliyor ki saatlerce. Yani o insanı böyle alıp götürüyor, başka aleme gidiyoruz sanki. Zikir çekiliyor, herkes böyle güzel bir şekilde, sessiz bir şekilde 7'den 70'e herkes dinliyor. Zikir bittikten sonra oh elhamdülillah ne kadar güzel huzur. Ve arkasından orada çorbalar içiliyor, sohbetler ediliyor derken ne yapıyoruz? Arkasından Mehmet Emin Tokadı Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri, işte Ayasofya, yani orada şeyde rehberdin yazılı rehber, ziyaret edeceğimiz yerler neresi olur, tek tek ne yapıyoruz? Ziyaretimizi yapıp İstanbul'dan İstanbul gezimizi bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz değerli dinleyiciler.

0: Evet, İstanbul'a nasip olursa derdiniyle 8-9 Ağustos'ta gidilecek. 8-9 Ağustos'ta gitmek isteyen dinleyicilerimiz yazısını, kayıtlarını yaptırsınlar. Daha önce de 1 Ağustos akşamı, 2 Ağustos'ta da inşallah Çanakkale'ye gideceğiz. Yani boş durmuyoruz. Turlarımız devam ediyor ama en güzel turumuz, kutsal turumuz değerli dinleyiciler 11 Ağustos'ta başlıyor. 11 Ağustos'ta nasip olursa Umre'ye gideceğiz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Pasaportlar varsa hemen getirsinler. Pasaportlarını bize teslim etsinler. Beraber ne yapalım? 11 Ağustos'ta gidelim nasip olursa. Şöyle bir güzel Umre reklamı dinleyelim bakayım.
1: Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara Umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, Umre'ye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz beraatiniz olsun. Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara Umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, Umre'ye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz beraatiniz olsun.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları,
6: Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Huzur veren
1: ancak Radyo Nida 107.3.
2: İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo
1: bir Nida'da hadis. Sizlerle.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hayatın içinde Resulullah.
0: Müzik.
8: Münazara yoluyla inatçı hasmı zor duruma sokmak ve gerçek yüzünü ortaya dökmek. İnsanları sakındırmak için kâfirlerin ve inatçı hasımların ayıplanması ve gerçek yüzlerinin insanlara anlatılması gerekir. Allah-u Teala'nın da dediği gibi, böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. En'am suresi 55. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği vakit Abdullah bin Selam yanına gelip şöyle söyledi. Senin Allah'ın Resulü olduğuna ve hakkı getirdiğine şahitlik ederim. Yahudiler beni efendileri, efendilerinin oğlu, en bilgilileri ve en bilgililerinin oğlu olarak bilirler. Benim Müslüman olduğumu öğrenmelerinden önce onları çağır ve beni sor. Çünkü eğer Müslüman olduğumu öğrenirlerse hakkımdaki gerçek düşüncelerini söylemezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri çağırmak için birini gönderdi. Yahudiler gelip içeri girdiler. Allah Resulü onlara, ''Ey Yahudiler topluluğu, yazıklar olsun size. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, siz benim gerçekten Allah Resulü olduğumu ve hakla geldiğimi biliyorsunuz. Müslüman olun.'' dedi. Yahudilerse, ''Böyle bir şey bilmiyoruz.'' dediler. Allah Resulü de, onlar da bu sözleri üçer kere tekrarladılar. Allah Resulü onlara, ''Abdullah bin Selam aranızda nasıl bir adamdır?'' diye sordu. Yahudiler, ''O bizim Efendimiz, Efendimizin oğlu, en bilgilimiz ve en bilgilimizin oğludur.'' dediler. ''Eğer Müslüman olursa ne düşünürsünüz?'' diye sorduğunda, ''Onun Müslüman olmasından Allah'a sığınırız.'' dediler. Allah Resulü yine, ''Eğer Müslüman olursa ne düşünürsünüz?'' diye sorduğunda, tekrar, ''Onun Müslüman olmasından Allah'a sığınırız.'' dediler. Allah Resulü yine, ''Eğer Müslüman olursa ne düşünürsünüz?'' diye sorduğunda, tekrar, ''Onun Müslüman olmasından Allah'a sığınırız.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey İbni Selam, yanlarına çık.'' buyurdu. O da çıktı ve ''Ey Yahudi topluluğu, Allah'tan korkun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki, siz onun Allah Resulü olduğunu ve hakla geldiğini biliyorsunuz.'' dedi. Yahudilerse, ''Yalan söyledin.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onları çıkardı. İbni Ömer'den yapılan rivayete göre Yahudiler Allah Resulü'nün yanına kendilerinden olan ve zina etmiş bir erkek ve kadını getirdiler. Allah Resulü, ''Kitabınızda bu konuyla alakalı ne buluyorsunuz?'' diye sorduğunda, ''Yüzlerini karaya çalar ve rezil duruma düşürürüz.'' dediler. Allah Resulü ise, ''Yalan söylediniz. Kitabınızda recm hükmü vardır. Eğer doğru sözlülerseniz, Tevrat'ı getirin de okuyun.'' buyurdu. Yahudiler Tevrat'ı ve tek gözü kör olan İbni Süriyya adında katiplerini getirdiler. İbni Süriyya Tevrat okudu. Ancak bir yere gelince elini oranın üzerine koydu. Ona elini kaldır denildiğinde elini kaldırdı ve recm ayeti ortaya çıktı. Bunun üzerine, ''Ey Muhammed, Tevrat'ta recm hükmü vardır. Ancak biz onu görmezden geliriz.'' dedi ya da dediler. Bu olaydan sonra Allah Resulü onların recm edilmesini emretti. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, ''Kadını taşlardan korumak için adamın kendini kalkan ettiğini gördüm.'' Kocası hakkında tartışmak için gelen kadının olayı da yine Allah Resulü'nün münazara türlerine dahildir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. Huveyle binti Malik bin Salebe der ki, ''Kocam Efs bin Sabit bana zihar yaptı. Ben de şikayet etmek için Allah Resulü'nün yanına geldim. Allah Resulü onun hakkında benimle tartıştı ve Allah'tan kork, o senin amca oğlundur dedi. Daha o gün geçmeden Allahu Teala, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir ayetini indirdi. Allah Resulü bir köle azat etsin deyince ben, bulamaz ki dedim. İki ay peş peşe oruç tutsun deyince,

0: Şe, ey Allah'ın Resulü, o çok yaşlıdır. Bu sebeple oruç tutamaz, dedim. 60 fakiri doyursun, deyince, yanında sadaka olarak vereceği bir şey yok, dedim. Huveyle dedi ki, o sırada bir sepet hurma getirildi. Ben, ey Allah'ın Resulü, ona başka bir sepet hurmayla yardım ederim, dedim. Bunun üzerine, güzel yaptın. O sepetle kocan yerine 60 fakiri doyur ve amcaoğlunun yanına geri dön, dedi. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, Huveyle binti Salebe, Evs bin Sabit'in nikahı altındaydı. Evs ona, sen bana anamın sırtı gibisin, dedi. Huveyle Allah Resulüne gelip bu durumu sordu. Allah Resulü, sen ona haram oldun, diye cevap verdi. Huveyle, ey Allah'ın Resulü, sana kitabı indirene yemin olsun ki, o boşama sözü zikretmedi. O benim çocuğumun babası ve insanlardan bana en sevimli olandır, dedi. Allah Resulü yine, sen ona haram oldun, dedi. Huveyle, ihtiyacımı ve yalnızlığımı Allah'a şikayet ediyorum, dedi. Allah Resulü, senin ona haram olmandan başka bir şey görmüyorum. Senin hakkında da bana hiçbir şey emredilmedi, dedi. Bunun üzerine Huveyle Allah Resulü'nün yanına gidip gelmeye başladı. Allah Resulü, sen ona haram oldun deyince, Huveyle şaşırıp kaldı. İhtiyacımı ve durumumun sıkıntısını Allah'a şikayet ediyorum. Benim küçük çocuklarım var. Eğer çocukları ona emanet edersem heba olurlar. Eğer ben himayemi alsam aç kalırlar, dedi ve başını semaya çevirip, Allah'ım, şikayetimi sana sunuyorum, demeye başladı. İslam'da yapılmış ilk zihar budur. Bu olay üzerine Allah Resulüne vahiy inmiştir. Allah Resulü'nün münazaralarının bir çeşidi de kendisini imtihan etmek için sorulan sorulara cevap vermesidir. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün Medine'ye geldiği haberi Abdullah bin Selam'a ulaşınca bazı meseleler hakkında soru sormak için geldi ve şöyle dedi. Sana üç şey hakkında soru soracağım. Bunları ancak bir peygamber bilebilir. Kıyamet alametlerinin ilki nedir? Cennet ehlinin yiyeceği ilk yemek nedir? Çocuğun babasına ya da annesine benzemesini sağlayan şey nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, az önce Cibril aleyhisselam bunları bana haber verdi, dedi. İbn-i Selam, o Yahudilerin melekler arasındaki düşmanıdır, dedi. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Kıyametin ilk alameti, insanları doğu tarafından alıp batıda toplayan bir ateştir. Cennet ehlinin yiyeceği ilk yemekse balık ciğerinin fazlasıdır. Çocuktaysa durum şöyledir. Erkeğin suyu kadının suyunu geçerse çocuk babaya çeker. Eğer kadının suyu erkeğin suyunu geçerse de çocuk anaya çeker. Bu cevap üzerine İbn-i Selam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim, dedi. Ve ey Allah'ın Resulü, Yahudiler yalancı bir kavimdir. Müslüman olduğumu öğrenmeden önce onlara beni sor, diye ekledi. Allah Resulü'nün nübüvvetin bazı işaretleri hakkında bir Yahudi ile olan diyaloğu. Allah Resulü'nün azatlısı Sevban radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Allah Resulü'nün yanında ayakta bekliyordum. Yahudilerin hahamlarından biri geldi ve selam üzerine olsun ey Muhammed, dedi. Bense onu iteledim. Bu sebeple neredeyse yere düşecekti. Bana, niçin beni itiyorsun, diye sorduğunda, çünkü sen Allah'ın Resulü demiyorsun, dedim. Yahudi, biz ona ailesinin verdiği isimle sesleniriz, dedi. Allah Resulü ise, ailemin bana verdiği isim Muhammed'dir, buyurdu. Yahudi, sana soru sormak için geldim, dedi. Allah Resulü, konuştuğum zaman bunun sana bir faydası olacak mı, diye sorduğunda, Yahudi, iki kulağımla seni dinleyeceğim, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü yanında bulunan bir dal parçasıyla yeri eşeledi ve sor dedi. Yahudi, yeryüzü başka bir yeryüzüyle, gökler de başka göklerle değiştirildiğinde insanlar nerede olacak diye sordu. Allah Resulü, köprünün biraz gerisinde, karanlıklar içinde olacaktır şeklinde cevap verdi. Köprüden ilk kimin geçmesine izin verilecek? Muhacirlerin fakirlerine. Cennete girdiklerinde onlara verilecek olan ilk hediye nedir? Balık ciğerinin fazlası. Balık ciğerinden sonra ne yiyecekler? Onlar için cennette otlayan öküzlerden kesilecek. Bu yemeğin üstüne ne içecekler? Cennette yaralan Selsebil isimli bir pınardan içecekler. Bu cevaplar üzerine doğru söyledin, sen bir peygambersin dedi, sonra da oradan ayrılıp gitti. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu, bana soruları sorduğu esnada onlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Sonra Allah bunların bilgisini bana verdi. Saffan bin Assal radıyallahu anh der ki, bir Yahudi arkadaşına bizi şu peygambere götür dedi. Arkadaşı, Allah Resulü deme, eğer seni duyarsa dört gözü olur diye karşılık verdi. Sonra Allah Resulü'nün yanına gelip ona dokuz açık beyine hakkında soru sordular. Allah Resulü onlara şöyle dedi. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hırsızlık yapmayın. Zina etmeyin. Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmeyin. Suçsuz kişileri öldürmesi için sultana şikayet etmeyin. Sihir yapmayın, faiz yemeyin. İffetli kadınlara iftira etmeyin. Ordular karşı karşıya geldiğinde ardınızı dönüp kaçmayın. Size, özellikle de Yahudilere, Sebt, Cumartesi günü hakkında aşırıya gitmemenizi öneririm. Saffan dedi ki, Allah Resulü'nün ellerini ve ayaklarını öptüler ve senin bir peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler. Allah Resulü, Müslüman olmaktan sizi alıkoyan şey nedir diye sorduğunda, Davud aleyhisselamın zürriyetinden peygamber gelmesi için dua etmişti. Biz Müslüman olduğumuzda Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz diye cevap verdiler. Kafirlere karşı hüccetin en güzel ikame edildiği yollardan biri de, nübüvvetten önce sorulan sorular hakkında hiçbir bilgisi olmayan, ümmi, okuma yazma bilmeyen bir peygamberin, ne konu hakkında ve soran kişinin niyeti ne olursa olsun hemen o an cevap vermesi, hüccet ortaya çıktıktan sonra Müslüman olmaktan ve iman etmekten onları alıkoyan şeyin ne olduğunu sormasıdır. Bu kişilerin vereceği her cevap, onların inadına ve açık delillere muhalefet etmesine delalet eder. Bu metot, Allah'ın kullarına hücceti ikame etmesinin tamamındandır. Biz bu tür soruları da fetva değil, münazara kısmına dahil ettik. Çünkü soru soranların niyeti, Allah Resulü'nü aciz bırakmayı umarak inat etmek ve zor soruları ona sormaktır. Bu da sahabenin soru ve fetva sorarken takındıkları tavrın aksine bir tavırdır. Davet hedefiyle diyalog kurmak. Muaviye bin Hakem es-Sülemi der ki, bir gün Allah Resulü ile beraber namaz kılarken orada bulunanlardan biri hapşırdı. Ben de Allah sana merhamet etsin dedim. Bunun üzerine herkes ters ters bana baktı. Ben, ananız sizi kaybetsin. ''Ne diye bana öyle bakıyorsunuz?'' dedim. Bu sefer de ellerini dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıklarını görünce sinirlenmeme rağmen hiçbir şey yapmadım. Allah Resulü, ''Anam babam ona feda olsun'' namazını bitirdi. Ben Allah Resulü'nden ne daha önce ne de daha sonra ondan daha iyi öğreten bir muallim görmedim. Vallahi bana ne kızdı, ne vurdu, ne de sövdü. Sadece, şu namazda insanların sözlerinden hiçbiri uygun olmaz. Namaz tesbih, tekbir ve Kur'an kıraatinden ibarettir, buyurdu. Bense, ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni çıkmış bir adamım. Sonra Allah İslam'ı gönderdi. Bizden bazı kimseler kâhinlere giderdi, dedim. O ise, sen kâhinlere gitme, buyurdu. Ben, bizden bazı kimselerde uğursuzluk olduğuna inanırdı, deyince, bu sizin nefislerinizde bulduğunuz bir şeydir. Bu his onları işlerinden alıkoymasın, buyurdu. Ben, bizden bazı kimseler yere çizgi çizerlerdi deyince, peygamberlerden biri de çizgi çizerdi. Onun çizgilerine denk gelen için bunda bir günah yoktur, buyurdu. Muaviye dedi ki, benim koyunlarımı Uhud ve Cevvaniye taraflarında otlatan bir cariyem vardı. Ben bir gün bir kurdun sürüden bir koyun götürdüğünü öğrendim. Ben de Adem oğullarından biriyim. Onlar gibi üzülürüm. Ancak ben ona sağlam bir tokat attım. Allah Resulüne gelip bu olayı anlattım. Bunu bana çok gördü. Ben, ey Allah'ın Resulü, onu azat edeyim mi? Diye sorunca, onu bana getir, dedi. Ben de cariyeyi alıp Allah Resulüne getirdim. Allah Resulü ona, Allah nerede? Diye sordu. Cariye de, gökte, diye yanıt verdi. Ben kimim? Diye sorunca da, sen Allah'ın Resulüsün, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu azat et, çünkü o mümindir, buyurdu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin diyaloglarının, münazaralarının amacı, kavramları tashih etmek ve güzel bir şekilde öğretmektir. Hedefi olan doğru bir münazarayla, hatalı kavramlar sahiplerinin zihinlerinden çıkar, yerlerine salih kavramlar gelir. Zihinde birçok isim ve kavramın hakiki ve gerçek manası aydınlanır ve mahlukata güçlü hüccet ikame olur. Allah Resulü de bu hedefleri gerçekleştirmek için bolca münazara, diyalog gerçekleştirmiştir. Gerçek miskin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü bir gün, gerçek miskin insanlar arasında dolaşıp bir ya da iki lokma veya bir ya da iki hurma alıp geri dönen kişi değildir, buyurdu. Sahabeler, gerçek miskin kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında ise, ihtiyacını giderecek hiçbir malı olmadığı halde, bu fakirliği anlaşılmadığından ötürü kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan da isteyemeyen kişidir, şeklinde bir cevap verdi. Gerçek miskin, insanlar arasında dolaşıp, bir ya da iki lokma veya bir ya da iki hurma alıp geri dönen kişi değildir sözünün manası. Gerçek anlamda miskin olup, kişi sadakaya daha hak sahibi olan ve daha çok ihtiyaç halinde bulunan kimse, insanlar arasında dönüp dolaşan kişi değil, hiçbir ihtiyacını gideremeyen, bu durumunun farkına varılmayan ve insanlardan da bir şey isteyemeyen kişidir. Bu hadisin manası, dilencilerin miskin olmadığı değil, onların tam anlamıyla miskin olmadıklarıdır. Gerçek müflis, iflas eden. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre bir gün Allah Resulü, "Müflisin kim olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabeler de, "Bize göre müflis, parası veya malı olmayan kişidir." diye cevap verdiler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ümmetimden müflisler, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat amelleriyle geldiği halde, falana sövmüş, filana iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şuna vurmuş olan kişidir. Bu kişinin iyiliklerinden alınıp teker teker diğer kişilere verilir. Eğer üzerindeki haklar bitmeden önce iyilikleri biterse, onların günahları bu kişiye yüklenir. Sonra da bu kişi cehenneme atılır. Gerçek soyu kesik. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü bir gün ashabına, "Size göre rakub nedir?" diye sordu. Sahabe ise, "Çocuğu olmayan," diye cevap verdi. Allah Resulü ise, "Rakub o değildir. Asıl rakub, yaşadığı müddetçe hiçbir çocuğu ölmeyene denir, buyurdu. Sonra da size göre pehlivan kimdir, diye sordu. Sahabe ise, erkeklerin yere seremediği kişidir, diye cevapladı. Allah Resulü buna karşılık, pehlivan o değildir. Asıl pehlivan, sinirlendiği esnada nefsine hakim olan kişidir, buyurdu. Hadisin manası şudur. Siz rakubun, çocuklarının ölümü sebebiyle musibete uğramış ve bu sebeple mahzun olan kişi olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak şer'i olarak durum böyle değildir. Asıl rakub, yaşadığı sürece çocukları ölmeyen, onlar sebebiyle uğradığı musibetin ve gösterdiği sabrın ecrini Allah'tan bekleyen, çocuğuna öncü ve örnek olan kişidir. Yine siz, güçlü ve övülen pehlivanın erkekler tarafından yere serilemeyen, aksine onları yere seren kişi olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak yine şer'i olarak durum böyle değildir. Aksine gerçek pehlivan, kızgın anında nefsine hakim olabilen kişidir. İşte ilkinin aksine, ahlakına çok az kişinin sahip olabildiği ve faziletine az insanın iştirak edebildiği övülen gerçek pehlivan budur. Hüccet ikamesi. Hüccet ikamesi ve hakka ulaşmak için sahih istidlal, delil getirme yollarıyla yol almak münazaranın maksatlarından bazılarıdır. Allah Resulü de en kolay üslup ve en sağlam delillerle insanlara hüccet ikame etmiştir. Buna dair olaylardan bazıları şunlardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh der ki, yakın akrabanı uyar ayeti inince Allah Resulü dışarı çıkıp Safa tepesine tırmandı ve ''Ya Sabaha!'' diye nida etti. İnsanlar ''Bu nida eden de kim?'' diye birbirlerine sordular. Bazıları da ''O Muhammed'dir!'' dediler. İnsanlar onun yanında toplandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey falanca oğulları, ey filanca oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları'' dedi. Bu kişiler onun etrafında toplandı. Allah Resulü, ''Size şu dağın yamacında size saldırmak için bekleyen bir süvari topluluğu var desem, bana inanır mısınız?'' diye sordu. İnsanlar da, ''Evet, biz senin hiç yalan söylediğini görmedik.'' diye cevap verdiler. Bunun üzerine, ''Ben şiddetli bir azabın öncesinde size gönderilmiş olan bir uyarıcıyım.'' dedi. Ebu Leheb, ''Yazıklar olsun sana, bizi bunun için mi topladın?'' dedi ve kalktı. Bunun üzerine, ''Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da.'' ayeti nazil oldu. Akıllı kişi, kavmi arasında 40 sene geçirmesine rağmen, hiçbir şekilde yalan söylemeyen, hakkındaki her şey kavmi tarafından bilinen birinin söylediği sözlerde tasdik edilmesi gerektiğini bilir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. De ki, eğer Allah dileseydi, Kur'an'ı size okuyamazdım. Allah da onu size hiçbir surette bildirmezdi. Kaldı ki, bana vahiy gelmeden önce de aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hala aklınızı kullanıp benim yalancı olmadığımı düşünmeyecek misiniz? İbni Kesir rahmetullahi aleyh der ki, de ki, eğer Allah dileseydi Kur'an'ı size okuyamazdım. Allah da onu size hiçbir surette bildirmezdi. Yani size getirdiğim şeyleri Allah'ın bana bu hususta verdiği izinle, meşiyet ve iradesiyle getirdim. Bu sözleri benim uydurmadığımın ve iftira atmadığımın delili sizin bu sözlere karşı çıkamamanızdır. Siz doğduğum günden Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği ana kadar benim doğru sözlü ve güvenilir biri olduğumu biliyorsunuz. Bu sebeple beni eleştirip küçük düşürmeyin. Bundan dolayı Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kaldı ki bana vahiy gelmeden önce de aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hala aklınızı kullanıp benim yalancı olmadığımı düşünmeyecek misiniz? Yani sizin hakkı batıldan ayırt edeceğiniz bir aklınız yok mu? Heraklius'un Ebu Süfyan'la konuşmasında Heraklius, ''Ben sana Allah Resulü olarak ortaya çıkmadan önce onun hiç yalan söylediğini gördünüz mü?'' diye sordum. Ancak sen, ''Hayır'' dedin. Ben de, ''Böylece insanlara karşı yalan söylemeyen birinin Allah hakkında yalan söylemeyeceğini anladım.'' demişti. Şüpheleri bertaraf etme, kapalı ve müşkil meseleleri açıklama. Bazen muhalif kişinin tutunduğu bir şüphe olabilir. Bazen aynı görüşte olduğumuz kişi meselenin bir yerini tamamlamayabilir. Hedef sahibi olan bir diyalogla hem şüphe giderilebilir hem de anlaşılmayan yer izah edilebilir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin bir bedevi ile bulaşıcı hastalığın bir başına etkisi hakkındaki diyaloğu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün, ''Bulaşıcı hastalık yoktur. Safer ayının uğursuz sayılması yoktur. Baykuş konmasının uğursuz sayılması yoktur.'' buyurdu. Bir bedevi, ''Ey Allah'ın Resulü, develerime ne oluyor da kumda birer ceylan gibiyken, aralarına uyuz bir devenin girmesiyle hepsi uyuz oluyor.'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Peki ilkini hastalığı kim bulaştırdı?'' diye sordu. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, ''Bedevi şüphesini ortaya atınca Allah Resulü, ''Peki ilkini hastalığı kim bulaştırdı?'' diyerek ona karşılık vermiştir. Bu sözler belagatın ve zarafetin zirvesinde bir cevaptır. Bu sözlerin ifade ettiği mana şudur. Onların iddialarına göre hastalığı bulaştıran ilk hayvana hastalığı kim bulaştırmıştır? Eğer başka bir deveden diye cevap verilirse, teselsül, meselenin bu şekilde üste doğru devam etmesi gerekir. Ya da burada başka bir sebep varsa kişi bunu açıkça belirtmelidir. Eğer ilkine bu hastalığı veren zat ikincisine de vermiştir şeklinde cevap verilirse, İddia sabit olur. Çünkü onlara bu hastalığı veren, yaradan ve her şeye gücü yeten Allah-u Teala'dır. İbni Hacer rahmetullahi aleyh, bulaşıcı hastalığın varlığı ve yokluğu hakkındaki hadislerin arasını cem etme sadedinde der ki, bulaşıcı hastalığın olmadığını belirtmekten maksat, bir şeyin kendi özü itibarıyla bulaşamayacağını izahtır. Cahiliye döneminde bu durum, Allah'a izafe edilmeden, direkt olarak hastalıkların kendisine nispet edilirdi. Allah Resulü bu batıl itikadı ortadan kaldırdı ve hasta yapanın da, şifa verenin de Allah olduğunu insanlara beyan etmek için cüzzamlı kişiyle beraber yemek yedi. Ancak aynı zamanda Allah-u Teala'nın sonuca götüren kanunlarından birinin de hastalıklı kişiye yaklaşmak olduğunu beyan etmek için ona yaklaşmaktan diğer insanları nehyetti. Onun nehyinde sebeplerin ispatı, fiilinde ise hastalıkların direkt olarak etki sahibi olmadığına, aksine Allah'ın dilerse bu hastalığın gücünü alıp etkisiz hale getirebileceğine, dilerse de gücünü sabit bırakıp etkili kılabileceğine işaret vardır. İbni Ebi Muleyke der ki, Ayşe radıyallahu anha bilmediği bir şey duyduğunda, onun hakkında bilgi sahibi olmak için hemen Allah Resulüne başvururdu. Allah Resulü bir gün, hesaba çekilen azaba uğrar buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ben Allah-u Teala o kolay bir şekilde hesaba çekilecektir buyurmuyor mu diye sordum. Allah Resulü ise bu amellerin sunulduğu an için geçerlidir. Ancak hesap verirken zorlanan kişi helak olur şeklinde cevap verdi. Mugire bin Şube radıyallahu anh der ki, Necran'a gittiğimde bana, siz kitabınızda ey Harun'un kız kardeşi şeklinde bir ayet okumuyor musunuz? Halbuki İsa aleyhisselam da Musa aleyhisselam arasında çok uzun bir zaman vardır dediler. Ancak ben onlara ne cevap vereceğimi bilemedim. Daha sonra Allah Resulü'nün yanına gelince bu meseleyi ona sordum. Bana, o zamanki insanların, kendilerinden önceki peygamberlerin ve salih insanların adlarını aldıklarını onlara haber verseydin ya, dedi. Yani, ey Harun'un kız kardeşi ayetinde zikredilen Harun, Musa aleyhisselamın kardeşi olan Harun değildir. Burada kastedilen kişi, Harun adında farklı biridir. Çünkü o zamanki insanlar, çocuklarına önceleri yaşamış olan peygamberlerin ve salih insanların isimlerini koyarlardı. Müfterilerin yalanlarını ifşa etme. Kimse kendilerini aldanmasın diye yalancıları ifşa etmek ve gerçek yüzlerini insanlara göstermek çok mühim bir meseledir. Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi, mücrimlerin yolu da iyice belli olsun diye. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Hayber fethedildiği zaman Allah Resulüne zehirli bir koyun hediye edildi. Allah Resulü, burada bulunan tüm Yahudileri toplayın buyurdu. Yahudiler toplanınca da size bir şey soracağım. Bana doğruyu söyleyecek misiniz diye sordu. Evet cevabı alınca, babanız kim diye sordu. Onlar falancadır diye cevap verince, yalan söylediniz. Bilakis sizin babanız filanca kişidir dedi. Doğru söyledin dediler. Allah Resulü yine, size bir şey daha soracağım. Bana doğruyu söyleyecek misiniz diye sordu. Yahudiler, evet ey Ebul Kasım, yalan söylesek bile babamız hakkındaki meselede olduğu gibi bunu bilirsin dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cehennem ehli kimdir diye sordu. Onlar, biz orada çok az bir vakit kalacağız. Sonra bizim yerimize siz geleceksiniz şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü, cehenneme gidin. Vallahi sonsuza dek sizin yerinize cehenneme girmeyeceğiz buyurdu. Sonra tekrar, size bir şey daha soracağım. Bana doğruyu söyleyecek misiniz diye sordu. Onlar, evet ey Ebul Kasım dediler. Şu koyunun içine zehir koydunuz mu diye sorunca, evet dediler. Sizi buna iten neydi diye sorunca da, amacımız şuydu. Eğer sen yalancı biriysen senden kurtulacaktık. Eğer sen peygambersen zaten sana bir zarar vermeyecekti şeklinde cevap verdiler. Subhanallah! Yalan söylediklerinde de, doğru söylediklerinde de ne cahiller! Bu şekilde gerçekten mücrimlerin yolu belli olur. İman noktasında hüsrana uğrayanlar haktan ne uzaktır. Bir peygamberin doğru sözlü olup olmadığını anlamak için kitaplarına ve Allah Resulü'nü tarif eden ayetlere bakmadan onu öldürmeye çalışmaktan başka bir yol bulamamışlar.
1: Hayatın içinde Resulullah.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: 107.3 Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
0: Bir ayet,
9: bir ayet,
0: bir hadis.
10: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Kalplere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksullar

şöhret makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Kalem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Onun adıyla başlıyor ve Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselamı binlerce salat ve güllerce selam ile yad ediyoruz. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala'nın sözlerini En'am suresinin 50 ila 55. ayetlerini tefsiriyle beraber Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin sözleriyle inşallah aktarmaya çalışacağız sizlere. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. En'am suresinin 50 ila 55. ayetleri.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını, amellerimizi makbul kılmasını ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle enbiya-i izamın, Ali'nin, ashabının, ezvacı tahiratın, ehli beytin, ashab-ı güzin efendilerimizin ve Bedir'de, Uhud'da, şühedai İslam olarak İslam'ın ilk şehitleri, öncüleri olan ashab-ı kiram ile birlikte günümüze gelinceye kadar İlahi kelimetullah için al kanlarını, tatlı canlarını veren bütün şehitlerimizin azalarını kaybederek, yaralanarak Rabbinin huzuruna gazi olarak ulaşan bütün gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Ve aynı zamanda müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının da ruhlarına ve sohbetimizi dinlemekte olan her birinizin, ahiret yurduna göçen ölmüşlerinin ve bir Fatiha bekleyen ehli imanın, mümin ve müminatın cümlesinin ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinde bugün En'am suresinin 50 ila 55. ayetlerinin tefsirini aktaracağız. İlk ayet-i kerime olan En'am suresinin 50. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Müellifimiz diyor ki, ayete Rabbimiz Teala şöyle başlıyor. Ey Muhammed, senden bazen ayetler indirmeni, bazen başka şeyler isteyen kafirlere de ki, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Yani ben Allah'ın mukadderat hazinelerinin bana verildiğini, onda kendi başıma dilediğim ve istediğim gibi tasarrufta bulunduğumu iddia etmiyorum ki, siz benden ayetler indirmemi veya azabı getirmemi ya da dağları altın haline çevirmemi yahut da benim şanıma uymayan başka şeyleri talep edesiniz. Ayette geçen el-hazain kelimesi hazine kelimesinin çoğuludur ve yığılmış, biriktirilmiş anlamındadır ki kıymetli dinleyenlerim, hazine olarak da dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Haddadi şöyle demiştir diyor müellifimiz, Allah'ın hazineleri kulların hazineleri gibi değildir. Allah Teala'nın hazineleri ancak onun yaratmasıyla var olan mukadderat hazineleridir. Burada hazain kelimesinin el-hazanetu kelimesinin çoğulu olması da mümkündür. Bu kelime bir şeyin yığılıp biriktirildiği yer anlamında mekan ismidir. Kimsenin elinin ulaşamayacağı şekilde bir şeyi depolamak demektir. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen Allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamber isen bize dünyanın menfaat ve hayırlarını genişlet derlerdi. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Rızkın anahtarlarının benim elimde olduğunu iddia etmiyorum ki onu daraltayım ve genişleteyim. Yine de ki gaybı da bilmem ben. Yani ben Allah Teala'nın fiilleri hakkında gaybı bildiğimi de iddia etmiyorum ki siz bana kıyamet saatinin vaktini veya azabın ineceği zamanı ya da benzer şeyleri sorasınız. Size ben meleklerden bir meleğim de demiyorum.
ki siz beni göğe yükselmek ve benzeri beşer gücünün dışında olan olağanüstü şeyler yapmaya zorlayasınız. Ya da bende meleklere ait sıfatların bulunmamasını benim hakkımda bir kusur sayasınız. Nitekim onların bu nasıl bir peygamber? Hem yemek yiyor hem çarşılarda dolaşıyor. Furkan suresi 7. ayet şeklindeki sözleri bunu haber vermektedir. Ayetin buraya kadar olan kısmının manası şöyledir diyor müellifimiz. Peygamber Efendimiz, ben bu üç şeyden hiçbirini iddia etmiyorum ki, bana onların eserlerinden ve hükümlerinden olan şeyleri yapmamı teklif edesiniz. Benim buna icabet etmeyişimi, peygamberlik iddiamın doğru olmadığına delil sayasınız. Peygamberliğin zikredilen şeylerle asla ilgisi yoktur. Peygamberlik, Allah Teala'dan vahiy almak ve gerektiği şekilde amel etmekten ibarettir. Nitekim Allah Teala'nın şu sözü bunu haber vermektedir. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Yani ben talep ederek veya diğer yollardan biriyle asla vahide ve vahyedilende müdahalem olmaksızın bana vahyolunana uymaktan başka bir şey yapmıyorum. Müellifimiz diyor ki, vahiy üç kısımdır. 1. Meleğin lisanıyla sabit olanlar. Kur'an bu kabildendir. 2. Meleğin söz ile açıklaması olmadan işareti ile sabit olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde buna işaret vardır. Ruhul Kudüs, yani Cebrail aleyhisselam, kalbime şöyle üfledi. Hiçbir nefis rızkını tamamlamadan asla ölmez. 3. Kalbine Allah Teala tarafından hiç şüphe bırakılmayacak şekilde ilham zahir olmasıdır. Bu da Allah'ın kendi katından bir nur göstermesi suretiyle olur. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Nisa suresi 105. ayet. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. De ki, körle gören bir olur mu? Bunları dalalete düşenle hidayette olana misal getirdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ilahi vahye uyan bir kimse olarak vasfedince zaruri olarak kendisini hidayetle, kendisine karşı inat eden ve davasını kabul etmeyeni de dalaletle vasfetmesi gerekli oldu. Şu halde vahye dayanmayan amel kör kimsenin ameli gibi, vahyin gereğince yapılan amel ise gören kimsenin ameli gibidir. Yine ayette geçen düşünmüyor musunuz? Yani bu hak kelama kulak vermiyor ve onu düşünmüyor musunuz ki böylece vahye tabi olup gereğiyle amel ederek hidayete eresiniz? Buradaki ayıplamanın sebebi kulak verme ve tefekkürün her ikisinin de birlikte terk edilmesidir. Ardından gelen 51. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, yani Kur'an ile uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost ne de bir aracı vardır. Belki sakınırlar. Ayet-i kerimedeki Rablerinin huzuruna toplanacaklarından, yani tekrar diriltilip Allah Teala'dan başka kimsenin kendilerine fayda ve zarar vermeye güç yetiremeyeceği bir yerde bir araya getirileceklerinden korkanları onunla, yani vahiy ile bildirilen azapla uyar, korkut demektir. Ayetteki toplanacaklarından korkanları ifadesinin
toplanacaklarını bilenleri anlamında olduğu da söylenmiştir. Çünkü onların korkusu bu bilgilerinden ileri gelmektedir. Yine ayetteki kendilerinin ondan başka ne dostları ne de şefaatçileri vardır. Allah'tan başka kendilerine fayda verecek ne bir yakınları ne de aracı ve destekçileri vardır. Burada korkulan şey haşırdır. Yani Allah'ın huzurunda toplanmaktır. Korkan kimseler tefsirlerin çoğuna göre asi müminlerdir. Ehl-i sünnetin görüşüne göre peygamberler ve veliler de şefaat ettikleri halde ayette şefaatin Allah'tan başkasına ait olmadığının bildirilmesi onların sadece Allah'ın izniyle şefaat edecek olmalarındandır. Böylece hakikatte şefaat sadece Allah Teala'ya ait olmuş olur. Müellifimiz diyor ki bu konuda söylenecek söz açıktır. Çünkü zalimlerin ne bir dostu ne de sözü tutulacak bir şefaatçileri vardır. Gafir suresi 18. ayet. Onları böyle uyar, belki sakınırlar. Burada ifadeyle emrin sebebi ortaya konmaktadır. Yani onları uyar ki içinde bulundukları durumdan vazgeçerek ve taatleri yerine getirerek Allah'tan sakınsınlar yahut küfür ve günahlarından sakınsınlar demektir. Burada müellifimiz Seri Es-Sakati Kuddisesi Ruh'un bir hatırasını aktarıyor. Seri Es-Sakati Hazretleri der ki bir gün kabristana gitmiştim. Orada Behlül Dana'ya rastladım. Ona burada ne yapıyorsun dedim. O da bana eziyet vermeyen, yanlarından ayrılınca gıybetimi yapmayan bir toplulukla oturuyorum dedi. Aç mısın diye sordum. Bunun üzerine şu beyti okuyarak dönüp gitti. Aç ol, aç kal. Çünkü açlık takva ehlinin amelidir. Uzun süre aç kalan bir gün gelip doyacaktır. Denilmiştir ki salihlerin halleri ve Allah'ın onlara başkalarından özel olarak verdiği zinet bir hükümdar ile askerlerinin şu durumlarına benzer. Hükümdar askerlerine yarın huzuruma çıkmak üzere süslenerek gelin. Kim en iyi giyinirse onun benim yanımdaki mevkii daha yüksek olacaktır der. Sonra hükümdar askerlerinde bulunmayıp da kendi yanında bulunan kıymetli elbiseleri gizlice memleketinden seçkin kimselere ve sevdiklerine gönderir. Onlar da gönderdiği bu kıymetli elbiseleri giyerek hükümdarın huzuruna çıktıklarında diğer askerlere karşı övünürler. İşte Allah Teala'nın salih amellere ve temiz hallere muvaffak kıldığı kimselerin durumu da böyledir. Onların Allah'ın kendilerine özel olarak verdiği şeyleri halka anlatmaya ihtiyaçları yoktur. Bunu kendilerinin bilmeleri yeterlidir. Bu zaten insanların Allah'ın huzuruna çıkacağı en büyük arz gününde ve insanların dümdüz arazide toplandığı vakit ortaya çıkacaktır. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 52. ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın. Müellifimiz diyor ki rivayet edildiğine göre Kureyş ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Süheyb, Ammar, Habbab, Bilal, Selman ve diğer bazı fakir sahabileri görünce ona şu köleleri ve elbiselerinin kokularını ki bu sahabilerin üzerinde
sadece yünlü abalar vardı. Yanından kovarsan seninle oturur ve konuşuruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben müminleri yanımdan kovacak değilim buyurdu. Bunun üzerine, o halde biz gelince onları yanından çıkar ki Araplar bizim üstün kimseler olduğumuzu anlasınlar. Çünkü senin yanına Arap kabilelerinden heyetler geliyor. Bizi fakirlerle eşit tutmandan utanıyoruz. Biz kalkınca dilersen yine onlarla beraber otur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, belki bunlar imana gelirler diye onların bu teklifini yerine getirmeye niyetlendi. Bunun üzerine Allah Teala, zenginin fakire, asil birinin halkın en alt kesimindeki birine üstün tutulmasını sevmediğini Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama bildirmek üzere işte bu ayeti indirdi. Çünkü onun gönderildiği yol dünyanın halleri değil, Allah'ın dinidir. Sabah akşam ifadesi, zikir ve ibadetleriyle dünyalık bir şeyi değil, sadece Rablerinin rızasını isteyerek ihlasla ona yalvaranları kovma. Kovmak, uzaklaştırmak demektir. Ayetin manası şöyle olur: gece gündüz Rablerine dua edip onu zikreden fakirleri kendi meclisinden kovma. Burada sabah ve akşam vakitlerinin zikredilmesinden maksat devamlılıktır. Çünkü zikri devam edenin Allah ile beraberliği de devam eder. Nitekim kutsi bir hadiste ben beni zikredenle beraberim buyurulmuştur. Duada ihlasın şart koşulması, işin özünün ihlas olduğuna dikkat çekmek içindir. İbadet ihlasla yapılınca güzeldir. Yoksa içi olmayan kabuktan ne çıkar? Duada ihlasın şart koşulması, Allah'tan uzaklaştırılmaya mani olan ve onun ikramını gerektiren şeylerin en kuvvetlilerinden olduğuna işaret etmek içindir. Ve yine ayette geçen, onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki. Yani müşrikler fakir Müslümanların köle ve yoksul oluşlarına dil uzatmakla yetinmeyip, onların imanlarını da dillerine dolayarak, ey Muhammed, bunlar senin yanında yiyecek ve giyecek temin ettikleri için etrafında toplandılar ve dinini kabul ettiler. Yoksa onlar senin dininden uzak ve sana inanmaktan beridirler demeleri üzerine Allah Teala bu fakir müminlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından kovulmasına sebep olması muhtemel müşriklerin bu sözlerini reddederek işte böyle buyurmuştu. Böylece bu ifadeden maksat, kafirlerin asılsız sözlerini reddetmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, fakirleri ve aşağı görülen kimseleri eğitme hususunda sabit kılmaktır. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim ve Bursevi Hazretleri'nin divanından size bir eseri ilahi olarak dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.

Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin 53. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Müellifimiz diyor ki ayet-i kerimenin ilk kelimesi olan ve kezalike, yani böylece ifadesiyle bu Allah Teala'nın müminlerin fakirlerini dünya bakımından tam manasıyla yoksul ve muhtaç olmalarına rağmen imana muvaffak kılarak din hususunda öne geçirmesinden ibarettir. Biz onların kimini kimiyle, yani insanlardan bir kısmını bir kısmı ile denedik. Böyle tam ve benzersiz şekilde deneyip imtihan ettik. Artık bunun ötesinde bir deneme yoktur. Öyle ki dünya hususunda geride olanları dünya hususunda tam olarak önde ve başta olanların önüne geçirdik. Ki sonunda onların durumu dünyevi açıdan aralarındaki farka bakarak ve gerçekte üstünlüğün kaynağının ne olduğunu görmezden gelerek küçük gördükleri kimselere şöyle demeye kadar varır. Allah aramızdan şunlara mı lütfu layık gördü? Halbuki biz önde gelenler ve yöneticileriz. Onlar ise köleler ve fakirlerdir. Müşriklerin bu sözlerinden maksatları nimet verilenleri tahkir değil, Allah Teala'ya itiraz yoluyla lütfunun meydana geldiğini itiraf etseler de, eğer Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı şu zavallılar bu konuda bizi geçemezlerdi şeklindeki sözlerinde olduğu gibi doğrudan Allah'ın lütfunun meydana gelmesini inkardır. Yine ayette geçen Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Bu cümle onların geçen sözlerini red ve iptaldir. Yani Allah Teala şükredenleri daha iyi bilmez mi ki siz Allah'ın onlara ihsanını uzak görüyorsunuz? Yine burada bu biçare müminlerin Kur'an'ı indirmesi ve imana muvaffak kılması hususunda Allah Teala'nın nimetinin hakkını bildiklerine, bu konuda Allah Teala'ya şükrettiklerine işaret vardır. Diğerlerinin ise bundan tamamen uzak oldukları ima edilmektedir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyerek aktarıyor müellifimiz bizlere. Ayette geçen böylece biz onların kimini kimiyle denedik. Yani üstün olanı kendinden aşağı olanla, aşağı olanı da ondan üstün olanla denedik. Üstün olan şükretsin, aşağıda olan sabretsin. Çünkü üstün olan şükretmezse nimetin zevaliyle karşı karşıya kalır. Aşağı olan sabrederse fazilet ve üstünlüğe erer. Sabreden fakir, şükreden zengin ve üstün kimse ile aynı derecededir. Nitekim Süleyman aleyhisselamın şükrü Eyyub aleyhisselamın sabrına eşittir. Çünkü Allah'a kullukta amelleri çok olan Süleyman aleyhisselam ile Allah'a kullukta amellerden aciz olan Eyyub aleyhisselam güzel kul olma makamında eşittir. Bu yüzden Allah Teala her ikisi için de ni'mel abd, yani ne güzel kul buyurmuştur. Üstün kılınan kimsenin aşağıda olana göre imtihanı, kendisini ondan üstün görmesi, onu küçük düşürmesi, üstünlüğünü kullanarak ona hakkını vermemesidir. Aşağıda olan kimsenin üstün olanla denenmesi ve imtihanı, üstünlüğü sebebiyle ona haset etmesi, hakkını vermediği için ona kızmasıdır.
Çünkü o sadece yaradılana bağlanıp kalmış yahut alanın da verenin de mahluk olduğunu zannetmiştir. Halbuki alan da veren de başkası değil, sadece Allah'tır. Aklı olana gereken Allah'ın seçtiğini seçmek ve onun istediğinden başkasını istememektir. Müellifimiz diyor ki Kâşifî'nin Farsça tefsirinde Keşful Esrar'dan şu ifadeler nakledilir. İrade üç çeşittir. 1. Sadece dünyayı istemektir irade. Nitekim Allah Teala siz geçici dünya malını istiyorsunuz buyurmuştur. Bunun belirtisi 2'dir. Dünyalığın artması için dinin eksilmesine razı olmak, fakirlerden ve Müslümanlardan yüz çevirmek. 2. Sadece ahireti istemektir. Nitekim Allah Teala kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa buyurmuştur İsra suresi 19. ayette. Bunun da 2 alameti vardır. Dinin selameti için dünyalığın noksanlığına razı olmak, fakirlerle dost ve arkadaş olmak. 3. Sadece hakkı istemektir. Nitekim Allah Teala En'am suresinin 52. ayetinde Rablerinin rızasını isterler buyurmuştur. Onların nişanı da ayağı iki dünya üzerine koymak, kendinden ve yaratılandan azat olmaktır. Bizi istersen dünyaya bir çizgi çek, fena denizine dal ve sus beytini aktarıyor bize müellifimiz. Onlar Allah Teala'dan zatını yani rızasını isterler. Herkes ondan ister. Onlar ise ondan onu isterler. Ayet-i Kerime aslında fakirlerin faziletini beyan etmektedir. Ebu Said Hudri radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Fakir muhacirlerden bir grupla oturuyordum. Birbirlerinin arkasına saklanarak elbiselerinden açık kalan yerlerini gizlemeye çalışıyorlardı. Bir kimse de bize Kur'an okuyordu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi, yanımızda durdu. O gelip durunca Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi ve ne yapıyordunuz diye sordu. Biz de ya Resulallah, birimiz Kur'an okuyor, biz de Allah'ın kitabını dinliyorduk dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden kendileriyle beraber candan sabretmemi emrettiği bir topluluk yaratan Allah'a hamdolsun. Ravi der ki, sonra bizimle kendisini eşit kılmak için aramıza oturdu ve eliyle işaret etti. Oradakiler de halka şeklinde oturdular. Hepsinin yüzleri ona göründü. Ravi der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden başka onlardan kimseyi tanıdığını bilmiyorum. Ve buyurdu ki Efendimiz, ey fakir muhacirler topluluğu, kıyamet günü erişeceğiniz o tam kurtuluştan dolayı size müjdeler olsun. Cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz. Bu yarım gün ise 500 yıldır. Müellifimiz burada hafızdan bir beyit aktarıyor. Ey zengin kişi, yoksulun gönlünü al. Çünkü altın mahzeni, gümüş hazinesi ebedi kalmayacak. Bu zebercetten kemere altınla şöyle yazmışlar: Kerem ehlinin iyiliğinden başka hiçbir şey kalmayacak. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı ise miskinleri, fakirleri sevmektir. Sabreden fakirler kıyamet günü Allah ile beraberdirler. Allah'ım bizi sevdiklerinden eyle ve kapından kovma diyerek müellifimiz
bu ayete dair sözlerini de tamamlamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, geldik En'am suresinin 54. ayetine. Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam olsun size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendisini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ayet-i Kerime, ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman ifadesiyle başlıyor. Rivayete göre bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dediler ki, biz bir takım günahlar işledik, İstiğfar imkanı ve özür dileme yolu nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselam cevap vermeyip sustu. Onlar da üzülerek geri döndüler. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Fahreddin Razi der ki, Allah'a iman eden herkes bu şerefe dahildir. Ve ayet devam ediyor. Onlara de ki, ey Habibim, selam olsun size. Her türlü kötülük ve afetten selamette olasınız demektir. Selam, teslim yani selamette olması için dua manasınadır. Buna göre selamun aleykum yani selam size ifadesinin manası, Allah dininize ve canınıza isabet edecek afet ve musibetlerden sizi selamette kılsın diye dua ediyorum demektir. Verdiğimiz selamın ne kadar önemli bir mesaj ihtiva ettiğini bu ayeti kerimeden anlamamız mümkündür aziz dinleyenlerim. O halde bir mümin kardeşimize verdiğimiz selam şu manaya gelmektedir: Allah dininize ve canınıza isabet edecek afet ve musibetlerden sizi selamette kılsın diye dua ediyorum demektir. Gelenin oturana selam vermesi adet iken, Allah Teala'nın Resulüne önce selam vermesini emretmesi, onları selamla karşılayarak sevindirmek ve utandırmamak içindir. Bu müminlere dünyada olan selamdır. Ahirette ise onlara cennete girerken melekler selam verir. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Zümer suresi 73. ayet. Melekler derler ki, selam olsun size, ne hoşsunuz, ebedi kalmak üzere buraya girin. Allah da onlara önce selam verir ve şöyle buyurur: çok merhametli Rab'den onlara sözlü selam vardır. Yasin suresi 58. ayet. Mealini verdiğimiz 54. ayette geçen de ki selam olsun size ifadesi, Allah Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde verdiği selama işaret etmektedir. Ona selam sana ey Nebi, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerine olsun buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu selamı şöyle kabul etmiştir: selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun. Haksızlık yaptıktan sonra tövbe eden kimse de salah ehlinin arasına girer. Ayetin gelişi bu manaya zıt değildir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor: Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Yani lütuf ve ihsanından dolayı merhameti mukaddes zatına gerekli kılmış ve böyle hükmetmiştir. Müellifimiz Bursevi Hazretleri Şehzade'den şu bilgiyi aktarıyor bizlere. Ala kelimesi gereklilik ifade eder. Dolayısıyla ketebe fiiliyle beraber zikredilince gereklilik manası kuvvetlenir.
Ancak bu Allah Teala'nın faili muhtar, yani istediğini dilediği gibi yapan oluşuna ters değildir. Bilakis Allah'ın lütuf ve keremini beyan etmekten ibarettir. Tevilat-ül Necmiye'de şöyle denilmiştir. Bir hadis-i Rabbani'de Allah Teala cennete hitaben şöyle buyurur. Sen benim ancak rahmetimsin. Seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim. Dilediği kullarına cennetiyle, dilediği kullarına da zatıyla rahmet eder. Ayette geçen sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da cümlesi, önceki cümlede geçen merhametin bedelidir, karşılığıdır. Rabbiniz kendisine yazdı ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da demektir. Bu cümlenin muhtevası onun bir rahmet olmasıdır. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin son ayeti kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz. Ayette geçen böylece ayetleri açıklıyoruz ki, yani işte biz böyle benzersiz şekilde itaat ehlinin, günahta ısrar edenlerin, Allah'a çokça iltica eden

Kurtuluş ve felah yoluna girmek, salah ehlinin ulaştıklarına ulaşmaktır. Yolun başı ise tevbe ve istiğfardır. Alimler der ki, önce günahlarının ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık Allah'ın cezasının ne kadar şiddetli olduğunu düşün. Sonra acizliğini, zayıflığını ve çaresizliğini düşün. Bugün bir karıncanın ısırmasına ve güneşin sıcağına sabredemeyen, yarın cehennem ateşine ve yılanların sokmasına nasıl sabredebilir? Şu halde seninle Allah'ın kulları arasındaki her türlü günahlardan helallik isteyerek ve herkese hakkını geri vererek kurtulmaya çalışman gerekir. Namaz, oruç, zekat gibi terk ettiğin farzlara gelince, imkanın ölçüsünde bunları kaza etmelisin. Müellifimiz diyor ki, et-tergib ve terhib'de şöyle denilir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İki ya da üç kez eyvah günahlarım, eyvah günahlarım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Allahümme mağfiretuke evse'u min zunubi ve rahmetuke erca indi min ameli. Allah'ım, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin de amelimden bana daha çok ümit verir de buyurdu. Adam bu duayı okuyunca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar et buyurdu. O da tekrar etti. Sonra yine tekrar et buyurdu. Adam da tekrarladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalk, Allah senin günahlarını affetti buyurdu. Kim her gün müminler için istiğfar ederse, Allah ona her mümin erkek ve her kadın için bir hasene yazar. Kabirdeki ölü, suda boğulmakta olan kimsenin beklediği gibi, ana babasından veya sadık bir arkadaşından kendisine ulaşacak bir dua bekler. Dua ona ulaşınca dünya ve içindekilerine sahip olmaktan daha fazla sevinir. Muhakkak ki Allah Teala kabir ehline yeryüzü ehlinin dualarından dağlar gibi iyilikler verir. Hayatta olanların ölülere hediyesi onlar için şöyle istiğfar etmeleridir. Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. İbrahim suresinin 41. ayeti kerimesi. Aynı zamanda aziz dinleyenlerim, her namazımızda okuduğumuz selamdan önceki niyazımız. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Amin. Müellifimiz son olarak şu niyazla bitiriyor sözlerini. Ya Rabbi, sen her tövbe ve iltica edenin sığınağısın Allah'ım. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amellerinizin makbul, sayenizin meşkur olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyor. İnşallah tekrar yeniden sizlerle Ruhul Beyan sohbetlerinde buluşmak üzere Mevlamızın selamını, rahmetini ve bereketini niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaç.

0: Paylaştıkça sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi, Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını sizlerle birlikte olmayı lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Yine ondan niyaz ederiz ki sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere En'am suresinin 40 ila 50. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimeleri sizlere tilavet edecek, ardından bu ayetlerin tefsirini sizlere eserimizden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin sözleriyle, yazdıklarıyla anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi sözü sözlerin en güzeline bırakalım. En'am suresinin 40 ila 50. ayetlerini dinleyelim inşallah.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden asıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ve şu anda yayınımızı dinleyen siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizin ve nihayet bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 40. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey Habibim, ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım. Bu ayeti kerimenin tefsirine müfessirimiz şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke halkına de ki, burada geçen eraeytekum ifadesi kalb ile veya gözle görülen bir şeyden haber sormaktır. Fakat bu ifadeden maksat ilgili olduğu şey hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani bana haber verin anlamınadır. Dolayısıyla haber vermenin sebebi olan ilim ve görme haber vermeden mecaz olarak kullanılmıştır. Muhatabı susturmak ve ikrara mecbur etmek için kullanılan istifham, istenen tüm özellikleri toplayan kimseye emretmek yerine mecaz olarak kullanılmıştır. Önceki ümmetlerin başına geldiği gibi dünyada size Allah'ın azabı gelse ya da uhrevi azabı da içine alan o kıyamet saati gelip çatsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Bu ifade haber sormanın sebebini ve susturmanın maksadını ortaya koymaktadır. Kıyametin kopacağı vakte saat denmiştir. Çünkü o kendisinde pek büyük işlerin vuku bulacağı kısa bir zamandır. Ayet-i kerimede geçen doğru sözlü iseniz söyleyin ifadesi, putlarınızın gerçek ilah olduğu iddianızda haklıysanız bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı size gelse yine Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Çünkü önceki iddialarında doğru olmaları, bu durumda iken de Allah'tan başkasına dua etmelerini gerektirir. Bu manayı ifade etmektedir. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. 41. ayet En'am suresi Bismillahirrahmanirrahim. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı
2: Bursa ve çevresi için yatsı ezanı.

0: Zenginlere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Elimizdeki eserde zikredilen kelam-ı şerifleri sizlere her zaman olduğu üzere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey padişahlar padişahı ve ey bu kainatın maliki olan Allah Celle Celaluhu, bizleri yoktan var eyledin, kendine kul, Habibine ümmet eyledin. Bizleri imandan sonra küfre, hidayetten delalete, nurundan zulmete çevirme ya Rabbi. Bize ihsan eylediğin iman tacını başımızdan alma. Sırtımızdan şeriat gömleğini çıkarma. Alnımızın damarını, haya perdemizi yırtıp bizleri dünyada sefil, ahirette rezil eyleme ya Rabbi. Sırat-ı müstakim olan din-i İslam'da bizleri sabit-i kadem eyle. Rahman ve rahimiyetin ile bizlere tecelli eyle. Ey din gününün sahibi ve ey her şeyin maliki, cümle mahlukatın rezzakı, öldüren ve dirilten, ölü arzı ihya eyleyen, ölü kalplerimizi diriltip ihya eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükür edemedik, seni hakkıyla bilemedik. Seni ve senin zatını, sıfatını, celalini, cemalini hakkıyla bilmek nasıl olur? Buna imkan mı var? Biz fani, sen bakisin. Biz mahkumuz, sen hakimsin. Biz zeliliz, sen azizsin. Senin önünde acz ile secde eder, sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Senin rızan olmadan kimse bizlere yardım edemez ya Rabbi. Senin muradın olmayınca bir yaprak dahi kımıldayamaz. Ya Rab, bize yardımını esirgeme. Üzerimizde olan gazabını ref eyle. Bizleri lütfun, keremin ile affeyle. Mağfiretin ile şad eyle. Resul-i Haşimi hürmetine, Zat-ı Ecelli Alan izzetine, cümle enbiyanın rifatine, Adem'in saffeti hılkatine, bizleri lütfu keremine gark eyle. Bizleri Habibinden ayırma. Nigahı iltifatına mazhar kıl. Ruhlarımızı sevdiklerinle aşina eyle. Yüzümüzün karasına bakma ya Rabbi. Bize adl ile muamele eyle. Affın ile muamele eyle. Yarın kabirlerimizden kalkıp mahşer yerine varıp bir ayak bin bir ayak üstüne bastığı zamanda beyinler güneşin hararetiyle kafatasının içinde kaynadığı o zamanda, o dehşetli günde, yevmi kıyamette, yevmi azimde mazlum zalimin yakasına sarılmış, evlat babadan, baba evlattan, ana evlattan, evlat anadan firar ettiği günde cümle enbiya diz üstüne çökmüş, gözler yuvasından korkuyla uğramış, hak mizanı kurulmuş, melekler kat kat mahşeri ihata eylemiş, sırat köprüsü nara ateşin üzerine gerilmiş, cehennem gayzından kudurmuş, ehli mahşere doğru hücum eylediğinde sevgili Habibin secdeye varıp ya Rab, ya Rab, kızım Fatıma, cümle ehli beytim sana feda olsun, ümmetimi bana bağışla dediği günde bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden ayırma. Civarında iskan eyle, şefaatine nail eyle,
iltifatına mazhar kıl. Amin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsrandadırlar. Ancak iman edip amel-i saliha işleyenlerle hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor. Allah'a sığın Celle Celaluhu, Allah'a güven Celle Celaluhu, Allah ile ol, Allah'ı bil, Allah'ı bul ve Allah-u Teala'da ol. Allah-u Teala'ya sığınana kimse bir şey yapamaz. Allah-u Teala'ya güvenen mahrum olmaz. Allah-u Teala ile Celle Celaluhu olan daima galip olur. Allah-u Teala'yı bilen fenalıklardan kurtulur. Allah-u Teala'yı bulan safaya erer. Her cefası sefa olur. Allah-u Teala'da olan ebedi olur. Sen bir sebepten dolayı halk oldun, yaratıldın, zuhura geldin. Nereden geldiğinin farkında mısın? Nereye gideceksin, bunu düşündün mü? Ne için geldin, ne için gidiyorsun? Bunları hiç tefekkür ettin mi? Alemi ulviden gelen her kişi bu dünyada ebedi kalmıyor. Bir gün şarab-ı mevti içip bu dünyadan göçüyor. İşte sebebi hılkatini arayanlar, niçin geldiklerini öğrenenler bu fani hayatta bakiliği kazanıyorlar. Zira dünyaya gelen girdab-ı belaya düşüyor. Bu bela deryasından kurtuluş iman, ihlas, amel-i saliha. Kur'an-ı Azimüşşan'a uymakla Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürümekle mümkün oluyor. Okuduğumuz ayet-i kerime Süreyya Aziz bunu haber vermekte bizlere. Asra kasem ediyor Allah Celle Celaluhu. Hangi asra? Birçok manalar vermişler. Asır için Resulün sallallahu aleyhi ve sellem doğup yaşadığı asır demişler. Resulün asrı ehline malum. Zümre-i Enbiya bu asırda tamam olmuş. 104 kitabın zübdesi olan Kur'an'ın nüzulü bu asırda. Sevgili Nebi Zişan'ın zuhuru bu asırda olmuş. Allah Celle Celaluhu ile kul arasındaki bütün emirlerin, bütün nehilerin ve Allah-u Teala ile kul beyninde ne olacaksa, maverayı hicabda tebliğe dair ne varsa hepsinin zuhuru bu asırda ikmal olmuş. Nuru evvel, bağısı sonra olan Habibi Hüda'nın hayatı ve evladının, ashabının, etbaanın ve evliyasının zuhuru yine bu asırda olmuş. İşte Allah Celle Celaluhu bu asra yemin ediyor. Asırdan murat ikindi namazı ile akşamın arası ne kadar yakın ise asr-ı Muhammed ile kıyametin arasının çok yakın olduğuna işaretle zuhur-u Muhammed'den kıyamete kadar olan asra yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Kıymeti dinleyenler, murad-ı ilahi ne olursa olsun, madem ki yerin, göğün sahibi yemin etmektedir, mesele kalmaz. Dünyaya gelen kimse kenarsız, uçsuz, bucaksız, korkunç bir denize düşmüş gibidir. Bu deryada birçok gemiler yüzmede, bir gemi var ki cah gemisi, mansab gemisi, dünyayı sevme gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var, tahrif, tebdil olmuş Yahudilik gemisi, kaptanı şeytan. Bir gemi var, tahrif olunmuş, tebdil edilmiş Hristiyanlık gemisi, kaptanı yine şeytan. Bir gemi var, ladinilik, dinsizlik gemisi, kaptanı şeytan. Bunların gemileri zahirde sağlam görünmekteyse de hepsi gark olmaya namzet, muhakkak batacaklar, boğulacaklardır. Bu deryada bir gemi daha var. Bu geminin teknesi La ilahe illallah. Yelkeni Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dümeni akıl ve haya. Taifesi Enbiyaullah. Bu nebiler kendilerinin isimleriyle isimlenen gemilerde bulunanlar,
şeytan ve insan şeytanlarından kaçıp bu gemiye sığınmışlar. Bu geminin ismi İslam dini. Kaptanı Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Yolcuları müminler, aşçıları ulema, tabipleri evliyaullah. İşte bu mübarek kaptan diğer gemilere sığınanlara ve denize düşenlere bir ip uzatıp gelin gemime binin, canınızı helaktan kurtarın diye nida etmekte, onlara sizin kaptanın elinden gemisini gasp ettiler, sizin kaptan da bizim gemiye iltica etti, kaptanınız burada, sizin kaptan zannettiğiniz şeytandır demede. Bu söze kulak verip duyma nasibi olanlar hemen bu İslam gemisine iltica eğiliyorlar. Bu geminin ipi Kur'an, merdiveni ise amel-i salihadır. Bu misali sizlere anlatmak için söyledik. Allah Celle buyuruyor ki, asra kasem ederim, bütün insanlar hüsrandadır, helaktadır. Ancak iman edip iyi ameller işleyen kendini hüsrandan ve helaktan kurtardı. Ancak iman ve tezahürü amalin mühimi olan hakkı tavsiye eden, kendisi hakta olup halkı hakka çağıracak, hakka eriştirecek sabrı tavsiye eden, yani kendisi sabırda olup da halka sabrı tavsiye eden kendisini bu hüsrandan kurtardı. Herkes helaktadır ancak İslam olan, iman eden, ameli saliha işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden canını helaktan kurtardı. Hüsrandan necata, yani kurtuluşa ulaştı. Kıymeti dinleyenler, her şeyin başı sabırdır. İslam'ın başı sabır, imanın başı sabır. Ameli salihanın, salih amellerin başı sabırdır. Fenalıklardan korunmanın başı nefsin ile mücadele edip harama sabır eylemendir. Sabırsız kişide ne iman, ne ameli saliha, ne de namus kalır buyuruyor. Sabrın birçok nevileri vardır, çeşitleri vardır. Evvela imana sabır, sonra taate sabır. Üçüncüsü musibete ve masiyete sabır. Bir de eşek sabrı vardır ki buna sabır diyemeyeceğiz. Bu ancak inattır. Zira sabır Esma-i İlahi'den bir mübarek isimdir. İmana sabır nedir? Bizden evvel gelen ümmetlerden bazılarını kafirler imandan döndürmek için ateşlerde yaktılar. Çarmıhlara gerdiler. Velhasıl 100.000 türlü eza ve cefalara layık gördükleri halde bunlardan bir tanesini dahi dinlerinden ve hak yolundan döndüremediler. Bunlardan ashab-ı uhdudu, Allah Celle Celaluhu bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Yine ashab-ı kiramdan Mashar-ı Nur Bilal-i Habeşi ve Ammar'ın babası Yaser ve Sümeyye'ye yapılmadık eza ve cefa kalmamış, fakat bunlar dini Ahmedi'den, Mahbub-ı Rahman olan Muhammed'den yüz çevirmemişlerdir. Birçoklarının gözlerini çıkarmışlar, bir ayağını bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye bağlayıp develeri başka başka iskametlere doğru kamçılayıp bu müminlerin ayaklarını, vücutlarını parçalamışlar. Fakat onlar katiyen imanlarını terk etmemiş, bilakis onların eza ve cefalarına karşı sabır ile tahammül gösterip Allahu Ehad, Resul Ahmet diyerek ve ölüm şerbetini yudumlayarak derece-i şehadeti ihraz eylemişlerdir. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mukaddesat,
2: mukaddesat.
1: İlim ve hikmet,
2: ilim ve hikmet.
1: Gülistan,
2: Gülistan.
1: Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor.
2: Selman Özdemir'le Gülistan.

elimizdeki eserde zikredilen kelamları bu ikinci bölümde de sizlere aktarıp programımızı sonlandırmış olacağız inşallah. İşte İbrahim Ethem Kadısallahu Sırruhu Hazretleri'nin Allah aşkından tahtı ve tacını terk eylediği herkese malumdur. Halbuki Firavun'un mülkü Firavun'a kalmadı. Hazreti Asiye'ye verilen mülk ise geri alınmayacak. Firavun azapta ve narda, yani ateşte, Hazreti Asiye cennette ve nurda. Rahmetullahi anha. Kıymeti dinleyenler, sabır sıfatullah'tır. Kainatta vuku bulan hadiseler bile bizlere sabır dersini talim eylemektedir. Bütün kainatı bir ol emriyle halk etmeye kadir olan Mevla, bu alemi 6 günde yarattığını Kitab-ı Hakim'inde beyan ediyor. Nebatlar 6 ayda yetişiyor, ağaçlar meyvesini senede 1 defa veriyorlar. Bazıları meyvelerini dikildikten 2 sene sonra verdiği gibi, bazıları 5, 10, 15 hatta 30 senede veriyorlar. İnsanoğlunun hılkati ise tohum ana rahmine düştükten 40 gün sonra kana, 80. gün et pıhtısına, 120. gün cana, ruha kavuşup 9 ay 10 günde dünyaya geliyor. 40 senede kemale ulaşır. Bütün mahlukatın hılkati sabrı teyenni ile vücut buluyor. Hep sabır etmeyle meydana geliyor. Yaptığımız iyilikler ve kötülüklerden göreceğimiz mükafata veyahut çarpılacağımız cezaya da sabır ile mülaki olunmakla Allahu Zülcelal Celle Celaluhu bizlere hiçbir şeyin acele ile olmayıp ancak sabır ile olduğunu beyan etmektedir. Bütün musibetlere karşı sabır Allahu Teala'nın metin bir kalasıdır. O kalaya sığınan, o libasa, o elbiseye bürünen dünya ve ahirette felaha erer. Necat sabırlar içindir. Ayat-ı Beyinat'ta Bakara suresinin 155. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ben sizleri muhakkak ki korku ile, açlıkla, size verdiğim mallarınızı elinizden almakla, sevdiğiniz kişilerin ruhlarını alıp onları sizlerden ayırmak ve onların ölümlerinin acılarını size tattırmakla, meyvelerinizi, mahsullerinizi elinizden almakla yahut nefsinizin meyvesi olan evlatlarınızı elinizden almakla imtihanlara tabi tutacağım. Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, böyle belalara düçar olup da benden ümitlerini kesmeyenlere, sabredenlere lütfu keremimi, ihsanımı müjdele. Böyle bir musibete düçar olup da tahammül gösteren sabr-ı cemil ile mücehhezdir. Kendilerine bir musibet erişip biz Allah'a aidiz, o mülkünde istediği gibi hükmeder, biz onun mahlukuyuz ve ona döneceğiz diyenler felaha, kurtuluş erenlerdir. Rabbilerinden razı olanlar işte bunlardır buyuruyor. Hidayete erişenler işte bunlardır. Hakkın cennetine girenler, hak cemalini görenler işte bunlardır. Allahu Teala ya Celle Celaluhu imanı olan, Mevlasından gelen belaya sabır, nimete şükreder. İster sabreyle, ister sabreyleme. Allah hakim, biz mahkumuz. Allah Celle Celaluhu mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Sabreyleyen kişi Allahu Teala'ya olan imanının miktarını öğrenir. Bu suretle Allah gafilleri benim böyle has kullarım vardır diye irşad eder. İşte Allah Celle Celaluhu kulunu imtihan etti demek bu demektir. Yoksa haşa, kulunu tecrübe edip onun bilmediği bir hareketini öğrenmesi manasına gelmez haşa. Estağfurullah. Allah Celle Celaluhu böyle imtihandan münezzehtir, beridir, uzaktır. Zira o alimül gaybi ve şehadedir. Hakkın imtihan etmesi demek Allah'ın Celle Celaluhu sırrı ilahi açıklaması demektir.
Kıymetli dinleyenler, yaz günleri tutulan oruca, vaktinde tadili erkan üzere kılınan namaza sarılmak, malların zekatını cimrilik etmeden vermek, mahsulleri ektikten sonra neticesini itidal ile beklemek ve Allah'ın Celle Celaluhu her emrine imtisal edip nehilerinden kaçınmak, taate sabır göstermek demektir. Sabırlı olan kişilere nihayetsiz, hesapsız ecirler, cennetler, ihsanlar vereceğini

0: sabır göstermek demektir. Sabırlı olan kişilere nihayetsiz, hesapsız ecirler, cennetler, ihsanlar vereceğini olursan mahkeme kapılarında sürünmekten başka ne elde edebilirsin? Buyuruluyor ki, sabırsızın başı beladan kurtulamaz. Sabırlı ol, sabır ile dut yaprağı, ipek ekşi üzüm ise pekmez olur buyuruluyor. Sabırsız olan dut yaprağını yaprak diye atar, onu işlemez. Üzümü de kemale ermeden yediği için gerçek tadını bulamaz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar ayet-i kerime ve buradaki büyüklerin kelamlarını, Muzaffer Ozak Hazretleri'nin de kelam-ı şeriflerini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip etsin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde ki itibar orayadır. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri sevsin, bizleri bağışlasın. Rızasına uygun yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla buluşabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.